bir mezar taşı beklerken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

ve son aşkımdım gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdim gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbetimi, adımı sen koy, adımı sen koy.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeni

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat.
3: Dikkat.
2: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Hem otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik hem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çarşamba sabah, hadi uyanalım bakalım.
1: Türkiye'yi uyandıran adam.

en iyiler, en yeniler, en sevilenler Kral FM'de.

Vatan yolculuğu başlamış. Galiba bu mesajlardan bu aralar çok çok gelecek. Tatil zamanı Nazım Karabil Rosenham Almanya'dan radyom açık, farım açık, yolum da açık olsun inşallah demiş. Amin inşallah, kazasız belasız. Sağ Bodrum'dan Sait günaydın. İstanbul'dan Fethiye ablamız gelmiş. Ona da günaydın diyelim. Bir kendimize gelelim. Sonra Fenerbahçe'den bir bahsedelim değil mi?

0: neler ettin?
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.

Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: karnın zil çaldığında
1: yüksek proteinli bir şey ye. Sardelen tonlu aç ye.
2: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
7: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
8: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.

0: kaçırmayın. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
1: İlaç gibi radyo.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhabalar, ben Hatice Türk. Anonsu duydum, Kral FM'i dinliyordum. Anonsu duydum ve otobüste yakındım. Otobüsün yanına geldim, hediyemi aldım. Sıradaki parçayı tüm sevenlerime armağan ediyorum.
4: Merhabalar, ben Şevval. Aracımda yolculuk yaparken Kral FM'i dinliyordum. Yolda otobüsüyle karşılaştım. Otobüse gelip hediyemi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

10 numara kadro Fenerbahçe'de muhteşem bir ekip ama yine işin başında Talişka. Talişka olmasa ne olacak? Bilmiyorum valla ama Archie Brown da maça büyük bir katkı sağlamış kurtardığı topla birlikte. Talişka, Anderson Talişka son grazlı gidiyor öyle yazmış gazete. Helal olsun, bakalım ne yapacak bir sonraki turda. Bizimkine bu akşam mıydı ya? Yarın mıydı yoksa? Bugün Süper Kupa var. Vlahovic geliyor diyorlar Beşiktaş'a. Fenerbahçe'de Lukaku geliyor diyorlar. Bekleyip göreceğiz ama Fenerbahçe'yi dün akşamki galibiyetten dolayı tebrik ederiz. Darısı diğer takımlarımızın başına diyelim. Uyanmak isteyenleri uyandıralım.

Sama diyor ki Mehmet ay tutulacak dediler diyor Modena'dan Mehmet. Kalktım diyor bilim tutulmuş. Ters yattın demek ki. Bir de bugün 7 saniye mi havaya uçacağız? Yerçekim. Bugün 12'siydi değil mi? Yerçekim olacak. Gümüşhane'den Soner Fenerbahçe'yi tebrik eder. Darısı Beşiktaş'ın başına diye yazmış. İnşallah sıradaki şarkı sevdiklerine sevdiklerime diyor Hüseyin abimiz. Hüseyin Çetin Bulut. Adanalı Zeli abla hoş geldin. Hasan Danimarka'dan Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Bu sene Avrupa'da iyi işler yapacak ki biz benim görüşüm. Önemli olan senin yorumun tabii ki diyor. Bizim futbolcuları şuna alıştırmak lazım. Bir, Türkiye'deki hakemlere, iki, Avrupa'daki hakemlere. Hareketlerini ona göre yapmaları lazım. Şimdi burada rahat rahat aldıklarını Avrupa'da alamadıkları için başarılı olamıyorlar. Profesyonel düşme çalışması yapmamız gerekiyor.

Günaydın bir kez daha sevgili dostlar. Sizin maç yarın mesajını göndermiş Dortmund'dan Mehmet, teşekkür ederim, sağ olasın. Normal kanallarda olmayı, farklı kanallarda olduğu için seyretme şey zahmetine girmiyorum. Ha, frekans ayarla, onu yap bunu yap muhabbetine hiç geçmiyorum. Hangi şifresiz kanalda maç varsa ona bakıyorum ben. Uğraşmıyorum abi. Günaydın. Balıkesir'den İsmail kahveye buyur demiş, afiyet olsun. Silivri'den Mehmet hoş geldin, sabahları çay içiyorum kahve öğleden sonra. Günaydın Konya'dan Osman Oflas Harun Yitik. Hoş geldiniz. Bursa'dan Ali de gelmiş. Bugün yanlış mı okuyorum, torunumun doğum günü Emir Eröz. Erkenden kalktı sizi dinliyor. İzmir'den Neriman abla göndermiş. Torununun doğum günü Emir Eröz. Emir'in yanaklarından öpelim. Doğum günü kutlu olsun. Nice seneler diyelim. Bir doğum günümüz daha var sevgili Murat. Murat Şalk. Şu an yolda şaşırttı beni erkenden. Trafikte görünce kazasız belasız yolculuklar olsun. Sevgili Tarık arkadaşımız, Murat'ın da arkadaşı. Tarık arkadaşımızın değerli eşi Kübra Hanım'ın bugün doğum günüymüş. Kübra Hanım'a da nice senelere diyelim. Doğum gününüz kutlu olsun efendim. Sevdiklerinizle yaşlanın.

başlığı görünce bismillah dedim. Üniversite, İstanbul'daki üniversiteler erken kapanacak. Dedim daha açılmadı ki. Nereye kapanıyor? Ah, haberi görünce vallahi böyle şaşırdım. Üniversiteler erken kapanacak. Allah Allah diyorum, bu da bir yanlışlık var. Haberin içine girdik. İstanbul'da 16-27 Haziran 2027 arasında düzenlenecek, yani 16 ile 27 Haziran, yani 2027'de düzenlenecek olan Avrupa oyunları nedeniyle üniversiteler yaklaşık bir ay erken kapanacak, ama 2027'deymiş. Onu görünce dedim iyi, böyle başlık mı atılır? Üniversiteler İstanbul'da erken kapanacak. Açmadılar. Hele bir açsınlar, paraları bir toplasınlar. Şöyle yüksek yüksek bir açılsın da sonra bakarız kapatmaya. Vardiya bitti, eve dönüyoruz demiş sevgili Kadriye Kalaycı, Samsun'dan 607-8 plaka. Dikkatli kullanın.

bu sabah Seda Sayan gibi hissediyorum demiş Sata abla Ankara'dan. Neyin eksik? Bir Fransız askısı. Onu da yaptırdım. Mal sana Seda Sayan. Ama ustasını bulman lazım. Fenerbahçe'yi tebrik ediyor Sata ablamız. Etimesku'da selam olsun. Gel günaha girelim, yanalım gitsin incelgiler. Bursa'dan Suat Karbina. Çorum Osmancık'tan nasip. Büyük bir müjdem var. Akaryakıta yapılan zam bu gece geri alınmış sevgiler. Evet ya, haberi okudum. Benzin 73 lira olacakmış ki sabah baktım 70'lerde dolaşıyor, zam yapılmamış. Mazotla benzin yarışıyor. Benzini mazota yaklaştırmaya çalışıyorlar. Şu an servisteyiz. Eve gidiyoruz. Sıradaki şarkı ihtiyar delikanlı Vedat Özbey'e armağan ediyorum. Samsun'dan İlkay. Günaydın Çepni. Zeki. Bizim planlama departmanında bir Yusuf'umuz var. Hem trafik hem de Yusuf'la uğraşmak bizi çok zorluyor demiş. Siz ona istediğiniz diyebilirsiniz. Ben sadece şarkı çalarım. Her yazdığınızı söyleyemem. Bulancaklı Metin. Günaydın. Irak'tan gelmiş pazartesi günü. Irak'tan mı?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
7: Chery. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
10: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
11: 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel

0: SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
3: İlaç gibi radyo.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Uyarıyoruz.
6: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
5: Uyarıyoruz.

Samsun'dan Elif Işık ablamız gelmiş, eşiyle yük taşımacılığı yapıyorlar, kendileri kolay gelsin diyelim. Erzurum'a doğru yola çıkmışlar. Tüm ağır vasıta şoförlerine selam gönderdiler. Yolunuz açık olsun, dikkatli olun. Enişteye selam. Yaşar Tellioğlu. Ankara'dan Fenerbahçe'ye ve oğlunu hiç unutmaz. Ben teşekkür ederim. Selcan Altınsoy, aşkın şefi Emrah Dik'ten selam gönderdik. Samsun'a eğitime gidiyorlarmış. Cengiz, günaydın Adem abim, işe gidiyoruz. Konya'dan selam var diyor. Aleyküm selam. Elazığ'dan, nemsiz kuru sıcak bir sabahtan günaydın geldi. Sabah koşusu yapan bizim hocadan.

Allah hoca tatil mati dinlemiyor. Elazığ'a gitti, orada da koşmaya devam ediyor. Hocam kolay gelsin diyelim mi? Tatil anlayışı normal bir deniz tatiline çıktığınızda tatilden ziyade yorucu bir gün oluyor. Sabah 7-9 arası kahvaltı. Koş koş koş. Kahvaltı içmemiz lazım. 9'da bitiyor. Öğlen 12-32 arası 1,5 saat öğlen yemeğe. Koş koş koş koş, kaçırma. Akşam yemeği saat 19-21 arası. Koş, onu da kaçırmayalım. Zorla aç kalmadan tok karnına yemek yiyorsun. Niye, parasını ödemişsin abi? Niye kalsın ki adamlara? Sonra ay bu tatil çok güle aldım. Tatil anlayışı, ne bileyim, böyle sessiz sakin bir kasabada bir hafta 10 gün kafa dinleyeceksin, kitabını okuyacaksın, çayını içeceksin, teknolojiden uzak, kimse sana ulaşamayacak. Tatil o ya.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 12 Ağustos Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa kabul edildi. Şimdi yeni bir aşamaya geçildi. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar terör örgütünün tamamen silah bırakması bekleniyor. Ardından cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Örgütün yönetici kadrosu yasa kapsamına girmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyle bundan sonra atılacak adımların ele alındığı belirtiliyor. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme siyasetin ana gündem maddesi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya verilmiş net mesaj ifadesini kullandı, eleştirilere de yanıt verdi.
2: 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti. 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Bütün bunları Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye yapıyoruz.
1: Yeni partinin süreç yasasında verdiği oylar tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yeni parti milletvekilleri Genel Başkan Özel'e destek açıklaması yaptı. Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız dedi. Özgür Özel, parti yönetimi olarak yasaya evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını söylemişti. 35 milletvekili evet, 54 milletvekili ise hayır oyu kullanmıştı. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkındaki iddianame kabul edildi. İddianamede Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Vize dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendi. 49 kişi gözaltına alındı. 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira para tahsil edildiği ortaya çıktı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmada gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirin ve oğlu arasındaki banka hesapları da incelendi. Yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Aile üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden DNA örneği alındı. İstanbul Esenler'de trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk, 5 kişi yaralandı. Suriye'de Esad rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili mahkeme kararını verdi. Devrik lider Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad'ın da aralarında olduğu 7 kişi idama mahkum edildi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da önceki gün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde en az 250 kişi hayatını kaybetti. 700'den fazla da yaralı var. Can kaybının artabileceği belirtiliyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,78 değer kaybıyla 13.704 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.75, euro 55.11, gram altın 6.759 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Paris Saint-Germain'in Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Beşiktaş Dusan Vlahovic transferinde sona yaklaştı. Sırp golcü ile prensipte anlaşma sağlandı. İstanbul Kadıköy sahili Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde kanat sörfü dünya şampiyonasına sahne oluyor. 20 ülkeden 100 sporcunun katıldığı yarışlar cumartesiye dek sürecek.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yağış da yer yer sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa az bulutlu 34, Antalya açık 40 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: Hem otoyolu Doğu İzmit kavşağı, Dilovası kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik hem Doğu İzmit kavşağı ve Kuzey Marmara otoyolu Doğu İzmit kavşağından alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: anda kal.
1: Yeni saatten bir kez daha günaydın. Adana'dan Yusuf, Murat Seçkin, Mustafa Barış, Mükremin'e bir selam gönderelim. Beşiktaş, Dušan Blažević için Cuma günü saat 19.03'te statta imza törenini düzenleyecek. Kendisi yönetimde de bizim Silivri'den Mehmet.
2: Üme gelme inanın, beni ben gibi sevmedi bilir. Bu sefer de yalan.
1: Böyle bir açıklama yok ki.
2: Seni bir kalemde rezil.
1: Ertan Süzgün mü açıklamış?

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Merhaba, hızlı bir fon çektirmem lazım ama müsait misiniz?
3: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
4: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başımı.
5: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Geçtiğimiz haftalarda tatildeyken en büyük sorunlardan bir tanesi tabii İstanbul'da yaşadığımız sivrisinek saldırılarının haricinde gittiğimiz mekanda Marmaris'te kara sinekler o kadar çoktu ki sivrisinek yoktu, kara sinek çoktu. Bir de çok pis ısırıyorlar, hiç acımaları yok böyle. Isırınca nasıl bağıracağını bilemiyorsun. Kara sinekle ilgili haber gördüm, mücadele sürüyor diye. Acaba dedim Marmaris mi? Yok, bu sefer Hakkari'de ortaya çıkmışlar kara sinek ve sivrisinekler. İlaçlama yapılıyormuş kent genelinde. Kara sineklerin yoğun olarak görüldüğü çöp konteynerleri, ahırlar, parklar, sazlık alanlarda ilaçlama yapılmış. Şimdi oturduğunuz semtte bağlı olduğunuz belediyelerde onların da ilaçlama arabaları var, dolaşıyor. Dolaşırken megafonla kayıtlar var. Kayıtlarda işte bilmem ne belediyesi sineklerle ilgili ilaçlama yapılıyor. Herkes iyi geceler, iyi akşamlar diler falan. Dışarısı ilaçlanıyor. Dışarısı ilaç koktuğu için eve kaçıyorlar. Bizim eve giriyorlar. Ölmüyorlar ki. Şimdi belediye ekipleri yaz aylarında vatandaşlar daha sağlıklı, rahat bir ortamda geçirmesi için sineklerle ilgili çalışmaları devam ediyor ama dışarıda yapılan ilaçlamada kolayını bulmuşlar. Evin içine kaçıyorlar. Evi de ilaçlasan sorun ne olacak? Biz bu sefer dışarı kaçacağız. O ortada bir savaş söz konusu. Ama bu sene şunu öğrendim. Kara sinekler çok pis ısırıyor. Yemin ediyorum köpek gibi ısırıyorlar.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 12 Ağustos Çarşamba gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. TRT Haber portalının manşetiyle başlayalım. Terörsüz Türkiye'nin yol haritası çiziliyor. Ayrıntı şöyle: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün çerçeve yasanın sahada uygulanışını görüşmek üzere 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Şimdi gözler sahada. Milliyet'in de manşeti: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayan kanun teklifinin mecliste kabul edilmesiyle birlikte gözler sahada verilecek çok yönlü, zorlu, sabır isteyen hassas sınava çevrildi. Sahadaki süreç MIT'in koordinasyonunda yürütülecek deniliyor haberin detaylarında. Sabah gazetesinin manşeti de kepenkler artık huzurla açılıyor. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin cesur adımlarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı. 50 yıllık karanlık dönem sona erdi. Barışa, berekete ve huzura uyanan Güneydoğu halkı yeni süreci coşkuyla karşıladı. Milli Dayanışma Kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte Güneydoğu'da yeni bir dönemin kapıları da açıldı. Kalkınmanın önündeki en büyük engelin kalkmasıyla birlikte bölgede yarım asır sonra barış iklimi hakim oldu. Sabaha konuşan çiftçi, esnaf, emekli ve iş insanları bölgenin kaderi değişiyor, iş yerlerinin kepenkleri artık huzurla açılıyor dedi. Geçelim Hürriyet'e. Burada da manşet: Bize çetesine büyük darbe, garantili randevu vaadiyle 41 bin kişiden 918 milyon lira toplayan Vize çetesine operasyon düzenlendi. Çeteye ait şirketlerde 2,8 milyar lira para hareketi saptandı. Hürriyet'te sürmanşetse 11 yıl sonra 5 gözaltı, Fenerbahçe otobüsünün Trabzon'da kurşunlanması soruşturmasında olaydan 11 yıl sonra 5 kişi gözaltına alındı. Yeniden açılan soruşturmada 2020'de takipsizlik kararı verilen 5 kişinin bas kayıtları ve maddi durumları incelendi. NTV Haber portalında da manşet: Ultraslan liderine ev hapsi, bulunan paralar, birikimim ve düğün takısı. Ayrıntı şöyle: Spor suçları soruşturmasında gözaltına alınan Ultraslan lideri Sabahattin Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirin'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Şirin'in evinde bulunan yüklü miktardaki döviz ve Türk lirasının kendi birikimi olduğunu, bir miktarının ise 8 ay önce oğlunun düğününde takılanlar olduğunu iddia etti. Sözcünün manşetine bakalım şimdi. Referandumsuz saray anayasası, üst başlık: Buttan ekibi utangaçlığı attı, açık işbirliğine geçti, sıradaki hamle bu. İki oylama siyasi dengeyi iktidar lehine değiştirdi. Açılım oylamasında AK Parti, MHP, DEM, CHP ittifakı 400 vekil barajını aştı. Etimesgut seçimiyle de yerelde CHP, AK Parti, MHP ittifakı kuruldu. AK Parti, MHP ve DEM'in 379 sandalyesine CHP'nin 45 vekili eklendiğinde 424 oluyor. Böylece referandumsuz anayasa değişikliği için gereken 400 oy rahatça aşılıyor deniliyor haberin detaylarında. Korkunç bilanço internet haberde manşet. Hemen detayını aktaralım. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybının 234'e, yaralı sayısının da 1310'un üzerine çıktığı açıklandı. Can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Şampiyonlar Ligi'ne son bir Fenerbahçe playoff'a yükseldi. Bu haber de Habertürk'te öne çıkıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler bu maçı da kazanarak toplam 3-0'lık skorla playoff'a yükseldi. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi ise Fransız temsilcisi Lyon oldu. Bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Meral abla, Kahramanmaraş'a selam olsun. Fenerbahçe'mizi tebrik ediyorum mesajını göndermiş. Bir kez daha kutladık. Lyon'da da inşallah başarılı oluruz. Fatih Dikenci, Lyon maçı ilk buradaymış galiba. Ordu'ya, Fatih'e bir selam gönderelim. Fındık hasadı yapan üreticilere selamı var. Buradan günaydın dedi Umut Türkiye'de, daha dönmedi Almanya'ya. Yaşar Bey'e, Konya'ya, Yaşar Gökmen'e de selam gönderelim. Karasinek deme, deniz kenarında oturulmuyor diyor. Bodrum'dan göndermiş Sait. Karasinek bizde de çok fazla, yemin ederim diyor. Deniz kenarında oturmak mümkün değil. Ne deniz, ne havuz, ne ağaç, ne yemekhane, nerede olursa olsun. Bir de şöyle bir savunma var. Mesela işte gittiğin yerde 9 taksitle tatil yapıyorsun. Hadi 6 taksit diyelim. Diyorsun ki arkadaş çok sinek var. Ya size denk geldi, geçen hafta yoktu. Bir de böyle bir muhabbet var. Geçen hafta hiç yoktu, size denk geldi. Bizden sonra gelenlere de aynısını söyleyecekler. O kadar da ilaçlıyoruz.

bin lira maaşla eleman arıyoruz. Hazır mısınız? Yanlış duymadınız, tam 100 bin lira maaş. Eleman aranıyor. Nerede? Artvin'de. Artvin'in önemli turizm merkezlerinden biri. Şavşat Karagöl'de gittiniz mi bilmiyorum. Muhteşem bir görseli vardır Karagöl'ün. Aman Allah'ım, Borçkası Şavşat'ı ayrıdır böyle. Orada tesis işletmeciliği yapıyor Atıf Bey, Atıf Çiçek. Sosyal medyada birkaç gün önce karşıma çıkmıştı. Bugün bir kez daha karşımda. Yaz sezonunda artan yoğunluk nedeniyle aşçı arayışına girmiş. 100 bin lira maaş teklif ederek çeşitli platformlarda ilan vermesine rağmen çalışacak aşçı bulamadığını belirtmiş. 100 bin diyorlar. Hemen Cemil Baz geliyor aklıma. Genelde sezon Haziran, Temmuz, Ağustos, bilemediniz Eylül, yani 3,5 aylık falan bir zaman diliminde söz konusu. Şimdi 3,5 ay sonra iş yok diye alacağın adamı göndereceksin. Aylık 100 bin lira vereceksin. Eyvallah, iyi para. 3 ay sonra iş yok. O parayı veremeyeceksin. Adam 300 bin lirayla bir sene idare edilecek olsa ben hemen gelirim. Aylık 100 bin liradan 3 ayda 300 bin lira. Sen de desin sonra hadi 4 ay olsun. 400 bin lira bölün 2'ye. Evin kirasını karşılamıyor. Belki de bu yüzden bulamıyoruz. Rakam iyi gibi görünüyor ama arkası yok.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Ama dememek için ama
4: sigorta. Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
5: Budur.

0: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. İki toplantı arasında
3: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot
10: Garaj Oto Ekspertiz. Süpürge deyince vatan.
11: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
12: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
13: İlaç gibi radyo.
14: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: İlaç gibi radyo.
15: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha...

0: Hadi bakalım, veda zamanı geldi. Kezban buradan sonra sizlerle birlikte. Güzel bir gün olsun. Günlük güneşlik bir İstanbul'da her şey gönülcü olsun. Sürçülisan ettiyse gampola, ölmez sağ kalırsak. Yarın görüşmek üzere. Ben Hüseyin Aracım. Bay bay.
1: Gönül dostu.
2: Gönül dostu.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 12 Ağustos Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa kabul edildi. Şimdi yeni bir aşamaya geçildi. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar terör örgütünün tamamen silah bırakması bekleniyor. Ardından cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Örgütün yönetici kadrosu yasa kapsamına girmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenlemeyle bundan sonra atılacak adımların ele alındığı belirtiliyor. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme siyasetin ana gündem maddesi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya verilmiş net mesaj ifadesini kullandı. Eleştirilere de yanıt verdi.
2: 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Bütün bunları Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye yapıyoruz.
1: Yeni partinin süreç yasasında verdiği oylar tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yeni parti milletvekilleri Genel Başkan Özel'e destek açıklaması yaptı. Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız dedi. Özgür Özel, parti yönetimi olarak yasaya evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını söylemişti. 35 milletvekili evet, 54 milletvekili ise hayır oyu kullanmıştı. Vize dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendi. 49 kişi gözaltına alındı. 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon lira para tahsil edildiği ortaya çıktı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında düzenlenen silahlı saldırıya yönelik soruşturmada gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultraslan lideri Muzaffer Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirin ve oğlu arasındaki banka hesapları da incelendi. Yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Aile, üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden DNA örneği alındı. İstanbul Esenler'de trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk, 5 kişi yaralandı. Suriye'de Esad rejimi döneminde işlenen suçlarla ilgili mahkeme kararını verdi. Devrik lider Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad'ın aralarında olduğu 7 kişi idama mahkum edildi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da önceki gün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde en az 250 kişi hayatını kaybetti. 700'den fazla da yaralı var. Can kaybının artabileceği belirtiliyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı, Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Beşiktaş Dusan Vlahovic transferinde sona yaklaştı. Sırp golcü ile Prensip'te anlaşma sağlandı. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Hem otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik hem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral, gönüllerin kralı.

Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Müslüm Baba'nın unutulmaz bir şarkısıyla açıyoruz yayını. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hayırlı, huzur.

tahtım kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadım gönül tahtım kurulsa ne yazar,

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne? Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne?

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Düşünsenize. Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
6: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Anahtar teslim mutluluk.
9: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
8: Anahtar teslim mutluluk. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
14: HDI Sigorta.
15: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
16: 10-17 Ağustos tarihleri arasında...

520 ne? LBRTURE 18.599 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
7: Merhabalar, ben Hatice Türk. Anonsu duydum, Kral FM'i dinliyordum, anonsu duydum ve otobüste yakındım. Otobüsün yanına geldim, hediyemi aldım. Sıradaki parçayı tüm sevenlerime armağan ediyorum.
8: Merhabalar, ben Şevval. Aracımda yolculuk yaparken Kral FM'i dinliyordum. Yolda otobüsçüyle karşılaştım. Otobüse gelip hediyemi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
6: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
9: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
4: İlaç gibi radyo.
6: Kezban'ın günlüğü.
10: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin Kralı'nda Kezban'ın günlüğünü dinliyorsunuz. Eskilerden, yenilerden, hayatımıza damgasını vuran şarkılardan güzel bir seçki yapacağım sizin için saat 11'e kadar. En kral şarkılarla beraberiz. Güzel bir

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Çalışırken bize kulak veren bütün kralcılarımız, tüm emekçiler. Hala işe ulaşmak için yolda olan, direksiyon başında bize kulak verenler. Uluslararası yollardaki kral kaptanlar.

0: Rabarba'nın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz'dir. Faiz oranı sıfır.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 FE 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung UE85M70H 85 inç 214 santim 4K Ultra HD Mini LED Smart TV uydu

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
1: Chery. Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Uyarıyoruz.
5: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
4: Uyarıyoruz. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral.
8: Gönüllerin kralı. Kral FM.

Sevenlerin çok sevdiklerine gitti. Konya Akören'den sizleri dinliyoruz demiş bir erkek kuaföründen kardeşlerimiz. Keşke adınızı da yazsaydınız. Müslüm Baba'dan Hatıralar şarkısını istemişsiniz. Kalplerimiz bir. Açılışta çaldım ama. Açılışta çaldım. Hoş geldin Dadaş kızı diyen sevgili Dadaş Ali'ye selamlar, sevgiler gönderiyorum. Çankırı Merkez'e sevgili Mine kardeşime selamlar gönderiyorum. Çok sevdiğim Abdullah için Günel'den bir şarkı istiyorum demiş. Bakacağım listeme, sıradaki bu şarkıyı size armağan edeyim şimdi. Bursa'ya selamlar güzel Bursa'mıza. Emin Yiğit, sizi çok seviyorum demiş. Orhan Baba'dan bir şarkı istemiş. Az önce çaldım Emin'cim. Ümit Karat'ın şoförü, o da Bursa'dan yazmış. Selamlar olsun. Hayırlı yolculuklar bütün kaptanlara.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
4: İlaç gibi radyo.
5: Kezban'ın günlüğü.

Evet, sevgili kardeşimiz eşi için, sevdiği için istemişti. Çaldık. O zaman Eylül'ün 5'inde evlenecek olduğum canımdan çok sevdiğim nişanlım için bir şarkı istiyorum demiş ama senin istediğin şarkı bende yok. Sıradaki bu güzel şarkıyı ve istediğin diğer şarkıların arasında istediğin şarkıyı seç. Sana ve sevdiğine, nişanlına armağan ediyorum. Allah tamamını erdirsin diyelim. Güzel bir düğününüz olsun, mutlu bir hayatınız olsun.

0: ayrılsın.
1: Ya bizim hep sevenlere değil ya şarkılarımız, kalbi kırıklara da. Hatta en çok kalbi kırıklara şarkılarımız. Şimdi bakıyorum, evleneceğim Eylül'de demiş kardeşimiz, armağan ettiğimiz şarkı da hayırlı olsun diyor. Finalindeki cümleyi al sen, gerisini boş ver. Allah tamamını erdirsin diyelim. Abdullah kardeşimiz Almanya'dan yazmış. Sıradaki şarkı Terk Edilen Erkeklere gelsin. Gelsin, kalbi kırıklara çalalım tabii bolca. Onların desteğe ihtiyacı var. Ama şöyle sağlam bir şekilde de önünüze bakın. Allah kim bilir ne güzellikler hazırladı sizin için.

yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
5: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiyat yetkili servislerinde. Detaylar fiyat.com.tr'de.
9: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
13: Kezban'ın günlüğü.
14: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
13: Kral.
14: Kezban'ın günlüğü.
13: Kral.
14: Gönüllerin kralı. Kral FM.

Evet, yavaş yavaş son 40 dakikada biraz daha unutulmayanlara, eskilere gidelim. Sevgili kralcılar, Hakan Taşıyan'ın en sevdiğimiz şarkısıydı. En sevdiğimiz şarkılarından biri. Nice güzel şarkılarından biriydi. Sibel Can'la devam edelim. Sizleri 1995 yılına götüreyim. O yıllarda neredeydiniz? Yanınızda kimler vardı? Neyle meşguldünüz? Ne yapıyordunuz? Hatıralarınıza o yıllar için damgasını vuran neydi? Şöyle bir zamanda yolculuk.

0: Ve geldik bugün de finale. Sevgili kralcılar, Emrah'tan güzel bir şarkı çalacağım. Unutulmaz bir şarkı. Sonra reklam dönüşü Bergen ve Müslüm Baba'yla veda edeceğim. Tayfun Pekgöz kardeşim Lüleburgaz'dan yazmış. Diyor ki, çok severek dinliyoruz, çalışıyoruz bir yandan da. Ustam Ömer Çakır'a gelsin artık demiş. Kaç gündür mesaj yazıyorum, bir kere biri okumadınız diye de sitem etmiş. Ama şimdi gördüm Tayfun mesajını. Çok akıyor mesajlar arka arkaya sana ve birlikte çalıştığım bütün dostlarımıza, kralcılara gelsin. Sevdiklerine de armağan ediyorum. Ali az sonra mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın 9'da inşallah yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.
1: Özlemindesin.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: İlaç gibi radyo.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir. MediaMarkt Club üyesi

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat. Dikkat. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

sonra terk edin. En güzel çan da kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

0: STS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yağış da yer yer sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa az bulutlu 34, Antalya açık 40 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Sevgili Kezban'dan her zaman olduğu gibi mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım. Şarkılarımı hem dinleyeceğim hem de dinleteceğim sizlere. Bu arada dün akşam Malatya'da harika bir konser ortamındaydık. Serkan Kaya sahne aldı. Sahneden ben de kralcılara seslendim. Yarın radyomuzu Kral FM'i dinlerseniz sizlere bir şarkı armağan edeceğim dedim. İlk şarkım Ferdi Tayfur bu güzel şarkıyı Malatya'da bizleri dinleyen kralcılara özellikle armağan edeceğim. Yoğun bir kalabalık vardı. Şu an dinleyenler varsa eğer herkese selamlarımı iletiyorum. Pazar gününe kadar Kültür Yolu Festivali kapsamında Malatya'da olduğumu, Malatya'dan da yayınımı yaptığımı bir kez daha hatırlatmış olayım. Özellikle Malatya Yunuslar ekibinden Tolga, Talha ve Enes polis memuru kardeşlerimiz. Onlar da tanışma fırsatı bulduk. Fotoğrafta çekildik. Sevgili Tolga, Talha ve Enes arkadaşlarımıza ve mesai arkadaşlarına, onları tanıyan tüm dostlarına da bu şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize başlıyoruz. Mesajlarınızı Afrikalı Ali Instagram hesabımdan en son yaptığım paylaşımın altına yazarak gönderebilirsiniz.

sürdürüyor. Hediye çeklerini dağıtmaya devam ediyor bu arada. Hemen hatırlatayım. Buca Belediyesi önünde şifremizde kordon. Cep telefonunuza Kral uygulamasını indirmeyi lütfen unutmayın. Kral uygulaması olması gerekiyor. Şifreyle beraber ilk giden siz olursanız hediye çekini de kazanacaksınız. Buca Belediyesi önünde Kral FM'in canlı yayın aracı ve şifremizde kordon. Kordon şifresiyle beraber ilk giden dinleyicimiz bakalım kim olacak? Birazdan da sesli mesajını sizlere duyuracağım.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Karnın zil çaldığında...
5: Yüksek proteinli bir şey.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ben Hatice Türk. Anonsu duydum, Kral FM'i dinliyordum. Anonsu duydum ve otobüste yakındım. Otobüsün yanına geldim, hediyemi aldım. Sıradaki parçayı tüm sevenlerime armağan ediyorum.
2: Merhabalar, ben Şevval. Aracımda yolculuk yaparken Kral FM'i dinliyordum. Yolda otobüsüyle karşılaştım. Otobüse gelip hediyemi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Evet, Müslüm Baba'nın hemen ardından Serkan Kaya'dan çok güzel bir şarkı hazırladım. Bu arada dün akşam Malatya'da Serkan Kaya bir konser gerçekleştirdi. Muhteşemdi, çok kalabalıktı gerçekten. Araçların üzerine iskemle koyanlar, balkonlarından izleyenler, park içerisine kendi sandalyeleriyle gelenler, konser alanını dolduranlar muhteşemdi kısacası. Sevgili Serkan Kaya da çok güzel bir performans sergiledi. Coştu kısacası millet. Güzel bir şarkısını hazırladım bu arada. Haberiniz olsun. Şöyle bir bakalım mesajlarımıza. Sevgili Çağlar Şahin, bana ve Cihat Şahin'e bir şarkı armağan edersen seviniriz. Kayseri'den selamlar diye de bir not iletmiş. Teşekkür ediyorum ben de. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Özer Gülbahar, Sivas'tan selamlar demiş. Tüm Sivaslılara ve Sivas Belediyesi çalışanlarına Özel Gülbahar'dan armağan olsun diye bir not iletmiş. Kıymetli dostum, Sivas Belediyesi Özel Kalem Müdürü'dür bu arada sevgili Özer. Sivas'taki bütün kralcılara da çalacağım bu şarkıyı, Serkan Kaya'nın bu şarkısını sizlere armağan edeyim.

ediyor. Komşumun büyük oğlu sevgili Tolga bir mesaj iletmiş. Diyor ki Patara gazileri Bora Ersin ve Hasan için senden bir isteğimiz var. Hatıran Yeter isimli şarkıyı da çalarsan mutlu oluruz. Sevgili Bora Ersin ve Hasan Bey'e çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. İstediğiniz şarkıyı da hazırladım bu arada. Haberiniz olsun. Hollanda'dan Ankara'ya memleketimize tatile geldik. Seni şu an arabada dinliyoruz ailecek. Eşime armağan etmek istiyorum. Bir dediğimizi iki etmiyor diye bir not iletmiş. Tuğba göndermiş mesajı. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Gemlik'ten Fatih Bakkal göndermiş. Kızım için bir isteğim var. Çalarsanız mutlu olurum. Hazırladım. Birazdan dinleteceğim. Muhterem Pekol iyi yayınlar diye kısa bir mesaj göndermiş. Hatıran Yeter Zara'yla dinleyelim.

Evet, mesajlarımızla devam edelim. Afrikalı Ali Instagram hesabım. En son yaptığım paylaşımın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Ankara'dan polis Ömer bir not iletmiş. Diyor ki abi seni dinliyoruz. Aksaray'dan Ali İhsan'a gelsin, bir de Zekeriya Gök'e gelsin.

eder misin diye bir mesaj iletmiş. Recep Bodur göndermiş mesajını, Çorum İskilip'ten bu arada. Tüm İskiliplere armağan ettiğini de belirtmiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha, hazır dinleyelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Mobilin bankası Akbank.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Uyarıyoruz.
2: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece Türk Saat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer Türk Saat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

0: Evet, bu arada yayının başında Kral FM'in canlı yayın aracı İzmir Buca'da diye bir anons yaptım, şifre verdim ve ilk giden dinleyicimiz hediye çekini kazanmış. Dinleyicimize sesi mesajı ulaştı elimize, bakalım neler söylemiş, hediye çekini kim kazanmış?
1: Merhabalar, adım Serkan Dıvarcı, Buca'da yaşamaktayım. Kral FM ve Afrikalı Ali'yi dinliyorum. Otobüsün Buca Belediyesi önünde olduğunu duydum. Geldim, şifremi söyleyip hediyemi aldım. Buradan tüm sevdiklerime, Buca Üçkuyular taksi durağına, eşime, dostuma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 12 Ağustos Çarşamba, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesine konuştu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını, barış ve istikrarın tezahürü olduğunu söyledi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın attığı bu tarihi adım, birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir anlayışını somutlaştırmaktadır dedi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa kabul edildi. Şimdi yeni bir aşamaya geçildi. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar terör örgütünün tamamen silah bırakması bekleniyor. Ardından cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Örgütün yönetici kadrosu yasa kapsamına girmiyor. İçişleri Bakanlığı'nda bugün terörsüz Türkiye süreci toplantısı gerçekleşecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıya 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katılacak. Toplantıda çerçeve yasanın uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasal düzenleme siyasetin ana gündem maddesi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik çerçeve yasaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya verilmiş net mesaj ifadesini kullandı. Eleştirilere de yanıt verdi.
2: 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen yasal düzenlemenin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti. 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Bütün bunları Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye yapıyoruz.
1: Yeni partinin süreç yasasında verdiği oylar tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yeni parti milletvekilleri Genel Başkan Özel'e destek açıklaması yaptı. Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız dedi. Özgür Özel, parti yönetimi olarak yasaya evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını söylemişti. 35 milletvekili evet, 54 milletvekili ise hayır oyu kullanmıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Abbas Öğre'den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek görüşmede Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Aile, üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden DNA örneği alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray Taraftar Grubu Ultraslan lideri Muzaffer Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirin ve oğlu arasındaki banka hesapları da incelendi. Yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran anlaşmaya yakın. Bu iddia arabulucu ülke Pakistan'a ait. Pakistan Savunma Bakanı, son 2-3 gündeki sinyaller bir tür anlaşmaya yaklaştığımızı gösteriyor ifadesini kullandı. İran ise saldırıların süreceğini, Hürmüz Boğazı'na ilişkin koşulları kabul edilmediği sürece boğazın açılmayacağını söylüyor. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da önceki gün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde en az 250 kişi hayatını kaybetti. 1300'den fazla da yaralı var. Can kaybının artabileceği belirtiliyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne yatay seyirle 13.704,98 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.700'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.75, euro 55.12, gram altın 6.769 liradan işlem görüyor. Bitcoin 63.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk oldu. Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertliler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Paris Saint-Germain'in Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Sırp golcü Dušan Vlahović bugün imza için İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe ise Belçikalı yıldız Romelu Lukaku için geri sayımda.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Tem otoyolu Doğu İzmit kavşağı, Dilovası kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik Tem Doğu İzmit kavşağı ve Kuzey Marmara otoyolu Doğu İzmit kavşağından alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: bir ömrü tükettik de birlikte.
1: Mesajlardaki istekleri hazırlamaya, dinletmeye devam ediyorum. Sevgili Serdar bir mesaj göndermiş. Serkan Kaya'nın da Tombaşları'dır aynı zamanda. Abi yolda arkadaşlarla seni dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı çalarsan mutlu oluruz demiş. Sevgili kardeşim hayırlı yolculuklar diliyorum. Sıradaki şarkıyı da sana armağan edeceğim. İnegöllü Serkan Seko göndermiş mesajı, Hollanda'dan iletmiş. İyi yayınlar diliyorum. Herkese kazasız belasız dikkatli yolculuklar dilerim. Tüm gurbetçilere armağan olsun. Sakarya Pamukova'dan Bahtiyar göndermiş mesajı. Çarşamba sabahından selamlar. Benim de bir isteğim var. Tüm Pamukovalılara armağan edersen de mutlu oluruz diye notunu iletmiş. İhsan İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den takibe devam. Allah'a emanet ol. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim. Sıradaki şarkı benden sana da armağan olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Düğmeci Apo iyi yayınlar diye bir mesaj iletmiş. Ankara sitelerden Murat. Benim de bir isteğim var. Yarımda çalışan Aziz Usta'ya armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum. Adana'dan Yusuf Sert. Şu anda Harfiyat'ta çalışıyoruz. Arkadaşlar araçlarında kral dinliyorlar her zaman olduğu gibi. Murat, Mustafa Seçkin abi için senden bir isteğim var demiş. Ama az evvel İbrahim Erkal çaldım bu arada. Haberiniz olsun. Şadiye Batmaz Mersin Tırtar'dan göndermiş mesajı. Yazlıkta dinliyoruz. Senden bir ricam var demiş. Güllü'den bir şarkı çalarsan sevinirim. Hazırladım bu arada Güllü'nün çok güzel bir şarkısını paylaşacağım. Malatya'dan İlyas Polat. Malatya'ya hoş geldin. Sıradaki şarkı Fatih Erdal Samet'e armağan olsun. Ve son mesajımızı Lütfi Atalay göndermiş. Karaman'dan iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Sırada Güllü var. Güllü ile devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
3: Düşünsenize. Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat.
7: Dikkat.
6: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yağış da yer yer sürüyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 33, İzmir güneşli 38, Bursa az bulutlu 34, Antalya açık 40 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Seninki aşk değil, seninki sevgi değil, seninki bir gönül oyunu. Şu haline bir baksana. Gönül oyuncak değildir dostlar. Oyun oynayan bir gün gelir, kendi kurduğu oyunda kaybolur. Kalp kırmanın bedeli bazen sizi gerçekten seven birini kaybetmektir. Yapmayın böyle şeyler, olur mu? Peki sevgili Afrikalı Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Günlerden çarşamba, yeni gün hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Gününüze eşlik edecek keyifli şarkılarla bugün de saatler 15'i gösterene kadar gününüze renk katmak için ben ve şarkılarım hazır, sizler de hazırsınız. O halde açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum, canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Müthiş bir klasik değil mi? Selami Şahin'i programımıza ağırladık. Bazen insan ne yapacağını bilemiyor, gitse yüreği kalıyor, kalsa gönlü yara alıyor. Canından bir parça olarak bildiğim bir insanı da söküp atmak öyle kolay olmuyor. Ama sevgi insanı tüketmek için değil, yaşatmak, mutlu etmek için vardır. Mutlu olamadığınız bir yerde ne kadar durabilirsiniz ki?

Ah ah kabahat sende değil, seni seven şu deli gönlümde. İşte gönül bazen bile bile seviyor, kırılacağını bile bile ümit ediyor. Değer bilmeyene değer vermek gönlün kabahati değil, saflığıdır, temizliğidir, güzelliğidir ama işte anlayana. Peki 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Mesajınız gelmekte. İlginize teşekkür ediyorum. Az sonra her birini değerlendirmeye başlayacağım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4469. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti, ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
2: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Uyarıyoruz.
11: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
10: Uyarıyoruz.

Yıllara meydan okuyan bir yaşayan efsane şarkısıdır. Gelin olmuş gidiyorsun. İşte bir zamanlar gönlünüzü yuva olan kişiye bir bakmışsınız ki artık bir el olmuş, bir yabancı olmuş. Ne kadar acı. İşte bu acıyı anlatan birçok güzel şarkı vardı 90'lı yıllarda. Resmen canımızı okumuştu. İşte o şarkıları da sizlerle paylaşma vakti. O halde birazcık daha radyolarınızın sesini açabilir misiniz? Aç sesini kardeşim.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Aramızdan erken ayrılan, hazin ölümüyle de bizi derinden etkileyen bir isimdir Gül ablamız. Mekanı cennet olsun, yeni saatimize demir attık. Radyolarını şimdi açan kralcılarımıza bir kez daha sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Alemin kralı, Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

Bak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
7: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
8: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Opel Corsa'yla her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Merhabalar, ben Hatice Türk. Anonsu duydum, Kral FM'i dinliyordum, anonsu duydum ve otobüste yakındım. Otobüsün yanına geldim, hediyemi aldım. Sıradaki parçayı tüm sevenlerime armağan ediyorum.
3: Merhabalar, ben Şevval. Aracımda yolculuk yaparken Kral FM'i dinliyordum. Yolda otobüsüyle karşılaştım. Otobüse gelip hediyemi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
1: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım. Kimler bizi nerelerden dinliyorlar? Harbi kız seni dinliyorum demiş Kosova'dan sevgili Ömer kardeşim, eyvallah. Kuşadası Davutlar'dan programımızı takip eden dinleyicilerimiz arasında Özcan Tokmak kardeşimiz var. Ahmet abim için bir şarkı çalar mısın Harbi kız demiş Balıkesir'den. Sevgili Güler'cim abine de buradan selam olsun. Konya'dan programımızı takip eden Kazır'ımızdan Mustafa abimiz kendisi ekip arkadaşlarıyla beraber bizi dinliyormuş. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve son olarak da Balıkesir'den Ercan Kısa, o da şu anda Kepsi cezaevinde yatan Sinem Kaya, Sude Ek ve Sibel Gögen'e armağan etmiş. Kader mahkum yakınlarının adına da bir reçete rica ediyor. Biz de hemen gönderiyoruz.

Bu güzel şarkıda eşlik eden mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Tayfun Pekgöz kardeşim selam olsun. Cilebburgaz'da çalışarak bize dinler. Krauzlarımızdan ustası Ömer Çakır'a, Sadık Atık ve tüm sevdiklerine bir reçete bekliyorlarmış. Termeden sevgili Harbi Kız demişler. İrfan Dışı Kara, fındık topluyoruz Harbi Kız. Bizim için de bir şarkı çalarsan çok seviniriz demiş. Hayırlı saatleriniz olsun. Ferdi Özben istekleri de var. Harbi Kız selamlar, sevgiler sana. Kemal Akkor'dan bir reçete bekliyorum diyen Tevfik kardeşim selamını aldım. Ve son olarak da başkentimizden programımızı takip eden Şevket kardeşim sana ve tüm sevdiklerine de selam olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
1: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
2: Rota oluşturuldu.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM'de.
4: Ağır bir kız.

Alemi Kralı'na geldi programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime keyifli, güzel bir yayın diliyorum. Nasip olursa pazartesi günü inşallah kavuşacağız. Yokluğunda sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de teşekkür ediyorum şimdiden. Şahane mesajlarınız vardı. Bugün de bizleri yalnız bırakmadınız. İlginize, alakanıza çok teşekkür ediyorum. Final şarkımı tüm bizi dinleyen krallarımıza armağan ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken ben yoksun.

0: Kral FM Haber. Mutlu günler. Bugün 12 Ağustos Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli Şarkul Asad gazetesine konuştu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın herhangi bir ülkeye hedef almadığını, barış ve istikrarın tezahürü olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın attığı bu tarihi adım, birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir anlayışını somutlaştırmaktadır dedi. Hürmüz Boğazı hakkında da konuşan Erdoğan, bizim beklentimiz Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa kabul edildi. Şimdi yeni bir aşamaya geçildi. Her şey planlandığı gibi giderse Eylül sonuna kadar terör örgütünün tamamen silah bırakması bekleniyor. Ardından cezaevinden çıkışlar ve dağdan inişlerle ilgili süreç işlemeye başlayacak. Örgütün yönetici kadrosu yasa kapsamına girmiyor. İçişleri Bakanlığı'nda bugün terörsüz Türkiye süreci toplantısı gerçekleştiriliyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin başkanlık ettiği toplantıya 81 ilin valisi, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katılıyor. Toplantıda çerçeve yasasının uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci yasasına toplumsal bir destek olduğunu söyledi. Düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesini değerlendirdi. Yasada 3 emniyet sibabı olduğunu da vurguladı.
1: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım. Kürt'ün onuru, Türk'ün gururunu koruyarak barış ve kardeşliği sağlayacak bir çalışma. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Burada dikkatli olmak lazım. İstemeyenlerin de çok olduğunu biliyoruz. Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan asla yasa uygulamaya girmeyecek. İkinci emniyetsi bu. Bir kurul kuruldu. Bu bir genel af değil. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Üçüncü emniyetsi babamız ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu.
0: Milli Savunma Bakanı Güler de Türkiye uluslararası alanda güçlü etkisini daha da artıracak ifadesini kullandı.
2: Terörü tamamıyla sonlandırmayı, iç cephemizi tahkim ederek bin yıllık kardeşliğimizi daha da güçlendirmeyi öncelikli olarak görüyoruz. Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir dönüm noktası niteliğindedir. Bu çerçevede bakanlık olarak gelişmeleri ilgili kurum ve kuruluşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla milletimizin arzu ettiği terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır. Bu yasayla terör belasından tamamıyla kurtulmayı, yüzyıllara dayalı kardeşliğimizi tahkim etmeyi ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz. İçeride toplumsal barış ve huzuru kalıcı hale getiren bir Türkiye, elbette ki uluslararası alandaki güçlü etkisini daha da artıracak ve milletimize ve umudunu Türkiye'ye bağlamış mazlumlara nice gururlar yaşatacaktır.
0: Amerika ve İran'ın 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığı duyurulmuştu. Ancak açıklamadan kısa süre sonra üst düzey İranlı kaynaktan yalanlama geldi. Reuters haber ajansına konuşan İranlı yetkili, İran'la Amerika arasında ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere olmadığını söyledi. İran'ın bakış açısından ateşkesin başladığı bir tarih yok, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok dedi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk oldu. Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı, Dünya Kupası'nda Amerika'ya girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. İstanbul Kadıköy sahili Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde kanat sörfü dünya şampiyonasına sahne oluyor. 20 ülkeden 100 sporcunun katıldığı yarışlar cumartesiye dek sürecek.

0: Pratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık güneyde mevsim normallerinin üzerinde. Yarın İstanbul yer yer sağanak yağışlı 30, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 38, Bursa sağanak yağışlı 33, Antalya parçalı bulutlu 40 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
1: Tem otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti. Kaan.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, alemin kralında Kaan'la birliktesiniz. Bülent Ersoy, sen başka yerdesin, ben başka yerde. İşte bu şarkı özlem çekenlere, hasret kalanlara armağandı. Sevgili Harbi Kız'ı uğurladık saat 15'i gösteren dek alemin kralında Kaan'la birliktesiniz. Saat 17'de kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Az sonra nasıl ulaşacaklarını kralcılarımızın hatırlatacağız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum kralcılarımıza.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir
1: adım önde. Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.

1990'lı yıllara damgasını vuran şarkılara bu bölümde yer verelim isterim. Kralcılarımız, sizler radyoları başında bizleri dinlerken bu şarkıları da sevdiklerinizle tabii ki paylaşmanız için nasıl ulaşacağınızı hatırlatalım. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası. Mesajları gönderirken isimleri de yazmayı ihmal etmeyin, olur mu? Alt fonda duymuş olduğunuz gibi sevilen bir Emrah şarkısıyla devam edelim. Ben nasıl edeyim diyecek Emrah. Bu şarkıya eşlik eden kralcılarımız sizlere de armağan olsun. Şöyle yaslanın koltuklarınıza, çay ya da kahve keyfi yapan kralcılarımız afiyetler olsun. İş yerlerinde çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Ve tabii ki araçlarında bizleri dinleyen kralcılarımız kazasız belasız sürüşler dileklerimi her zaman olduğu gibi iletiyorum.

Bu arada Kral Yetkinlik Otobüsü'nün İzmir'de olduğu bilgisini verelim. Bugün itibariyle İzmir'de ve saat 17'de kaptanımız Kaptan Şener bir kralcımıza 5 ya da 10 bin TL'lik değerli markalara ait hediye çeki ulaştıracak. Sevgili Özgür'den bahsetmişken bugün enişteciğinin doğum günü. Doğum günü kutlayalım. Fikret Şahin'in inşallah dinliyordur. Sevgili Özgür'üm, kolaylıklar diliyorum sana ve Fatma Hanım biricik eşiyle her gün bizi dinliyor. Yavruları Yağmur ve Batuhan'la birlikte onlara da buradan selamlar, sevgiler, çok öpüyorum. Canım eşim Fikret Şahin'in doğum gününü kutlamak istiyorum. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki varsın diye mesajını sonlandırdı. Ben de doğum gününü kutlamış olayım bu vesileyle. Sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum. Hem eşinize hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımıza. Çanakkale'den sevgili Yücel, Ferdi Baba yorumuna yer vereceğim programın ikinci saatinde. Bursa Orhan Gazi Yeniköy'den sevgili Murat Karamete'ye ve biricik eşi Bahar Hanım'a, oğlu Yılmaz'a, Hatay'dan sevgili İlhan'a, İlhan'dan tüm hasret çekenlere armağan olacak şarkı. Lafı fazla uzatmayalım, alemin kralında mesajlarınızı öncelikle okumaya da başladık. Bu güzel şarkıları adreslerine ulaştırmaya devam edelim.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.

0: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Uyarıyoruz.
6: Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
5: Uyarıyoruz.

Birazdan ilk saati geride bırakacağız. Kralcılarımıza bir hatırlatmam var. Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler. 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor kralcılarımız. Otomatik tarama yapıyorsunuz. Kral FM'i yeniden bulup daha yüksek kalitede dinlemeye tabii ki devam ediyorsunuz. Valiliğin yapmış olduğu bir açıklama var. NTV'yi karşımda takip ederken gördüm, paylaşmak istedim kralcılarımızla. İstanbul Valiliğinden yarın kentte beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda bir notu paylaşalım. Türkiye'nin batısı fırtına ve kuvvetli sağanak etkisi altına gelecek. İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu birçok şehir içinde uyarı yapıldı. Yani yarın sabaha biraz daha dikkat etmek gerekiyor.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk oldu. Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı. Dünya Kupası'nda Amerika'ya girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. İstanbul Kadıköy sahili Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde kanat sörfü dünya şampiyonasına sahne oluyor. 20 ülkeden 100 sporcunun katıldığı yarışlar cumartesiye dek sürecek. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Hem otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik hem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: haykırmak istiyorum aşkımı. Sana açılamıyorum. Ya kaybedersem seni.
1: Ve işte hayatımıza damgasını vuran şarkılar ve bu şarkılara eşlik eden kralcılarımız. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Ümit ve Sen çok sevilen ve unutulmayan bir şarkısı. Sen alemin kralındaydı. Cengiz Baba ile devam edelim. Cengiz Kurtoğlu hayranlarına özellikle armağan edelim şarkıyı. Samsun'dan sevgili Muharrem. Hava çok sıcak diyor sevgili Muharrem. Genel anlamda Türkiye'nin dört bir yanı sıcaklarla kavruluyor. Kolaylıklar diliyorum herkese. Çorlu'dan sevgili Mustafa Çetin'e selamlar gönderelim. Arkadaşlarına ve kendisine armağan edelim. Denizli Tavaş'tan Mehmet Kızılkaya, kızları Melike ve Sena'ya öncelikle tüm şarkıları armağan etti. Nazen Hanım hoş geldiniz. Balıkesir Sındırgı'dan selamlar gönderdi İsmail Akçam. İsmail Bey çok teşekkürler. Şişli Kurtuluş'tan Neşe Gül'e hediye edelim ve Eskişehir'den Aynur Özkan mutfakta keyifle iş yaparken bizleri dinliyor. Bana da bir şarkı armağan edersen çok mutlu olurum der. Kabul buyurunuz. Cengiz Baba yorumu size ve sevdiklerinize hediyem olsun. Reklamların sonrasında ustalara saygı kuşağında birbirinden sevilen şarkılarla sizleri de baş başa bırakacağım.

0: haritacı risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ustalara saygı kuşağında rahmet ve dua ile analım Müslüm Baba, Ferdi Baba yorumlarına yer verdik. Sevenlerine özellikle armağan ettik şarkıları. Akabinde Orhan Gencebay'ın unutulmayan bir şarkısı Alemin Kralı'nda kralcılarımıza buluştu. Vedaya fazla bir zaman kalmadı. 17 itibariyle sevgili kaptanımız mikrofon başında olacak. Bu arada bir not, Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken pilotun uçak düşmeden önce kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtildi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii ki can kaybı olmaması en büyük sevincimiz. İzmir'den Sevil İçele, Bursa'dan Sevgi Hanım çok sevdiği eşini, Feride Hanım Güllü şarkısına yer verir misin der. Aydın'a bir dönelim. Aydın'dan Mustafa Bal. Mustafa Bey kolay gelsin, arkadaşları Vahit, İzzet ve Mehmet Ali'ye armağan ediyor ve kendisini tanıyan herkese. Ordu Perşembe'den Emine Özdemir'e armağan edelim. Çalmış olduğumuz Ferdi Baba yorumunu, fındık topluyorlarmış. Emekçilerimizi unutmuyoruz. İstanbul'a dönelim. Esenyurt'tan Sami Şahin'e yer verdiğimiz Müslüm Baba şarkısını, Mehmet Emir Özmen'e. Sabah 8'de iş başındayız. Kral FM'i gün bitimine dek dinliyoruz diyor. Arif Usta kolay gelsin. İyi ki varsınız. Mehmet Çelebioğlu Erzincan'da asker olan Biricik oğlu Abdullah'a armağan ediyor. Tüm Mehmetçiklerimize emniyet teşkilatı personeline hediye edelim. Abidin Güvener Sebze Halinde şu an dinliyorlar. Eskişehir'e dönelim. Seda Hanım en güzel şarkılar eşim Alparslan'a armağan olsun, onu seviyorum der. İzmir'den Bahar Hanım çok sevdiği biricik eşi Ümit Salim'e. Trabzon'dan sevgili Muhammed seni de unutmuyoruz. Alemin Kralı'nda beraberliğimize devam edelim. Birazdan da veda faslı için tekrar birlikte olacağız kralcılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
5: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat!
6: Dikkat!
5: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha iyi.

geldik veda faslına. Birazdan sevgili kaptanımız mikrofon başında olacak. Kral Etkinlik Otobüsü İzmir'de. Kralcılarımıza tekrar hatırlatalım. Kral uygulamasını cep telefonunuza yüklemeyi ihmal etmiyorsunuz. Ve etkinlik otobüsünün yanına ilk giden kralcımız şifreyi söyleyip değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi oluyor. Otobüste sevgili Özgür sizleri bekliyor. Sevgili kaptanım, program içerisinde bir sürprizin olacak. Ben de buradan hatırlatıyorum. İzmir'de bizleri dinleyen kralcılarımız, Kaptan Şener'imizi takip etmeyi unutmuyorsunuz. Yarın yine aynı saatte görüşmek temennisiyle hayırlı, huzurlu, keyifli bir akşam diliyorum sizlere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, bugün 12 Ağustos, Çarşamba. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Eskişehir'den kalkan F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun düşmeden uçaktan atlayarak kurtulduğunu bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İnceleme sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nda bugün terörsüz Türkiye süreci toplantısı gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin başkanlık ettiği toplantıya 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katılıyor. Toplantıda çerçeve yasanın uygulanması için yol haritası netleştirilecek. Yeni Parti'nin süreç yasasında verdiği oylar tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yeni Parti milletvekilleri Genel Başkan Özel'e destek açıklaması yaptı. Genel Başkanımız Özgür Özel'in arkasındayız dedi. Özel, parti yönetimi olarak yasaya evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bıraktıklarını söylemişti. 35 milletvekili evet, 54 milletvekili ise hayır oyu kullanmıştı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personelle alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabeş'in ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Aile, üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden DNA örneği alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirin ve oğlu arasındaki banka hesapları da incelendi. Yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da önceki gün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde en az 250 kişi hayatını kaybetti, 1300'den fazla da yaralı var. Can kaybının artabileceği belirtiliyor.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk oldu. Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Paris Saint Germain'le Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı, Dünya Kupası'nda Amerika'ya girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. İstanbul Kadıköy sahili Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde kanat sörfü dünya şampiyonasına sahne oluyor. 20 ülkeden 100 sporcunun katıldığı yarışlar cumartesiye dek sürecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Güneşten elektrik üreten CB Enerji, Kaptan Şener'i sunar.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili Kaan'a çok teşekkür ediyoruz şarkılarıyla, sohbetiyle sizlerle birlikte olduğu ve sevgili Kralzlar, yolculuğumuz, seyrimiz başlıyor. Evet, Yalova'da F-16 eğitim uçağı düşmüştü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken pilotun uçak düşmeden hemen önce kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtilmişti. Gelen bilgi bu yöndeydi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah önemli bir durum yoktur diyelim. Bölge sakinleri anlamında yaşanan olumsuz bir durum yoktur umut ediyoruz. Evet, yolculuğa bu son dakika haberiyle başlamış olduk. Sevgili Kralzlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Takvim yapraklarındaki tarih 12 Ağustos 2026 Çarşamba gününde olduğumuzu gösteriyor. Önemli tarihlerden bir tanesi. Gökyüzü çok ciddi hareketli, güneş tutulması yaşanacak, gezegenler hizalanıyor. Aynı zamanda ciddi bir meteor yağmuru var bu gece. Böyle önemli bir günü akşam güneşi vakitlerine kavuşturacağız. Selam olsun diyelim dostlarımıza, selam olsun güzel yüreklere. Kaan'ın da ifade ettiği gibi sevgili Kralzlar, biliyorsunuz Kral etkinlik otobüsü Türkiye yollarında olmaya devam ediyor. Bugün nerede? Bugün memleketim İzmir'de. Evet, lokasyon itibariyle ben ilçe bölgesinde olduğum için otobüsün yanında değilim, bilginiz olsun, ama şöyle hemen otobüsümüzün bugün nerede olduğunu hatırlatalım. Sevgili Kralzlar, Kral Etkinlik Otobüsü İzmir Otogarı'nda, otogar önünde, otobüs duraklarında şu anda sizleri bekliyor sevgili Kralzlar. Özellikle İzmir'deki Kralzlarımızı hatırlatmış olalım. İzmir Otogarı'nda, otogar önünde, otobüs duraklarının hemen yanında sizleri bekliyor Kral Etkinlik Otobüsü. Cep telefonunda Kral uygulaması yüklü olan ve verecek olduğum şifreyi ilk ulaşıp doğru aktaran kralcımıza sürpriz markalardan 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çeki aktaracak. Oradaki ekip arkadaşlarımız, kıymetli kaptanımıza, sevgili Özgür'ümüze bir selam gönderelim. Bugünün şifresi neymiş, onu da hemen hatırlatalım. Bugünün şifresi İzmir'deysek bugünün şifresi de Çiğdem olsun, değil mi? Bugünün şifresi Çiğdem sevgili Kralzlar. Bakalım ilk ulaşan şanslı kralcımız kimmiş? İlerleyen dakikalarda yayın içerisinde tabii ki onu da paylaşacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun, hazırsanız yaslanın koltuklara ve Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz başlıyor.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Ağustos ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: İlaç gibi radyo.
6: Lütfen dikkat.
7: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
0: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap piliç kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
13: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: biz.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: İlaç gibi radyo.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

0: Yolculuğumuz, seyrimize bu güzel şarkılarla devam ediyoruz. Bu arada programı açarken Kral Etkinlik Otobüsü'nün İzmir'de olduğunu ve lokasyon bilgisini paylaşmıştık. İlk ulaşan kralcımıza hediye çekini oradaki ekip arkadaşlarımız takdim edeceklerdi. Kazanan dinleyicimizin ismi bana ulaştı. Sami Ateş'miş. Bakalım Sami Bey neler söylemiş.
1: Merhabalar, ismim Sami Ateş. Aracımda giderken Kral FM'i dinledim. Şifreyi öğrendim. Kral FM'in otobüsünün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkı tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin. Herkese sevgiler.
0: Sevgiler, selamlar bizden olsun diyelim. Sami Bey, hediyenizi güzel günlerde kullanın. Evet sevgili kralcılar, Kral Etkinlik Otobüsü Türkiye yollarında sizlere hediye çeki dağıtmaya devam ediyor. Bugün İzmir'deydi ve lokasyon bilgisini paylaştık. İlk ulaşan kralcımız da hediye çekinin sahibi oldu. Yayında paylaştık efendim. Sizler de hediye çeki kazanmak için anonslarımızı sıkı bir şekilde takip etmeniz yeterlidir. Sevgili kralcılar, yolculuk seyre devam edeceğiz. Şarkılarımız sizlerle olmaya devam edecek. Tabii ki iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen kralcılar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarını ulaştırabilirler. Program içerisinde fırsat buldukça okumaya çalışacağım mesajlarınızı. Selamlayacağız kralcıları. Alemin kralında kaptanla seyir bu güzel şarkılarla devam etsin.

0: beni hiç düşünme. Alışkın değilim, alışkın değilim buna.
1: İlk mesajları dinlendireceğiz demiştik. Hemen isterseniz vakit kaybetmeyelim. Kimler bizleri dinliyormuş, nerelerden takipteymiş sevgili kralcılar. Mesajları okumaya başlayalım. Şafak Hanım bizleri takip ediyormuş. Selamlar diyelim. Tülay Keskin güne söz bırakmış. Ne demiş? Mevlana der ki, herkes fıtratına uygun kişilerle olması gereken yerdedir. Ne kargayı gül bahçesine ne de bülbülü çöplüğe alıştırabilirsiniz. Hoş gelmişsin, ben de geldim yerimi aldım demiş. Selamlar diyelim efendim. Şarkılarımız sizlere derman olsun. Güzel sözler için teşekkürler. Kaptanım canımız hoş geldin. Kalbi gönlü güzel insan cansın diyor Ayten ablamız. Teşekkür ediyoruz. Şarkılar süper demiş. Vallahi insan toprak derdinde, toprak da insan derdinde. Ne toprağın gözü doyuyor ne de insanın. Seni seviyoruz demiş. Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar diyor Ayten ablamız. Vallahi kısır döngü değil mi Ayten abla? Yani toprak da insan da birbirine doyamıyor. Dört ayağıyla yere basanları, İki kanadıyla uçanları ve toprağa kök salanları da ben yarattım. Onların duyguları ve hisleri var. Korumasını size bıraktım. Hoş geldin kıymetli kardeşim, ben de buradayım. Keyifli yayınlar. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol güzel insan demiş muhterem ablamız. Çok güzel bir söz gelmiş değil mi? Vallahi. Evet, Nursel Koç dinlemedeymiş, selamlarımızı iletelim. Mehmet Ali kardeşim hoş geldin.

0: Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

0: Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
1: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım. Anladım.

0: bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Mikros Yemek.
5: Mikros uygulamasında.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
11: Karnın zil çaldığında
12: yüksek proteinli bir şey ye. Sardalen tonlu aç ye.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
15: İlaç gibi radyo.
16: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
15: İlaç gibi radyo.
17: Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın. Uyarıyoruz. Güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
18: Kaptan Şener.
15: İlaç gibi radyo.

Böyle her tarzın en iyilerini paylaşarak ilk saati tamamlıyoruz. Sevgili kralcılarla şarkıları, duyguları paylaşmaya devam edelim. Çok sıcak bugün yine Ege, çok sıcak canlar. Evet, bu hafta biraz böyle geçecek gibi görünüyor. Aman dikkatli olun, tedbirli olun. Gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Özellikle tansiyon problemi yaşayanlar, kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılarımız, çocuklarımız dikkatli olmalarında fayda var. Uzmanlar uyarıyor. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu günlerden geçiyoruz. Öyle çok işiniz falan yoksa da dışarı çıkmayın. Hiç gerek yok. Bunu söylemişken dışarıda çalışmak zorunda olanları düşündüm bir an. Allah kolaylık versin her birinize. İyi çalışmalarınız olsun diyelim. Saati yavaş yavaş uğurlayacağız. Saat başı günün gelişen haberleri. Malum Türkiye gündemi ve dünyada olup bitenler. Haber merkezimize bir kulak verelim. Gelişmeleri bizlere aktarsınlar. İkinci saatte şarkılarımla, sohbetimle yine burada olacağım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam edecek.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, bugün 12 Ağustos, Çarşamba. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Eskişehir'den kalkan F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun uçak düşmeden atlayarak kurtulduğunu bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İnceleme sürüyor. Yalova valisi usta pilotun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
2: Tek taraflı bir kaza, çarpışma falan yok. Uçağımız eğitim esnasında herhalde teknik bir sıkıntı vardı. Onu mutlaka kaza kırım ekibi çalışmadan sonra ortaya çıkartacaklar. Herhangi bir çarpışma falan yok. Bazen iki tane uçak çarpışmış bir yansıdı ama öyle bir şey yok.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezli Sharq al-Assad gazetesine konuştu. Mekke ortak savunma anlaşmasının herhangi bir ülkeye hedef almadığını, barış ve istikrarın tezahürü olduğunu söyledi. Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın attığı bu tarihi adım birimizin güvenliği hepimizin güvenliğidir anlayışını somutlaştırmaktadır dedi. Hürmüz Boğazı hakkında da konuşan Erdoğan, bizim beklentimiz Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'nda bugün terörsüz Türkiye süreci toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin başkanlık ettiği toplantıya 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanları katıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Kamu düzeni ve milli güvenliğin hiçbir şekilde zafiyetlerine uğratılmayacağını vurgulayan çiftçi, silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş da kritik toplantı öncesinde Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Yasaya toplumsal destek büyük dedi. Sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceğini bildirdi.
3: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Ben milletin vermiş olduğu desteğin siyasete yansıması şeklinde bunun okunması gerektiğini düşünüyorum. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. İlk sefer Türkiye'de siyasi olarak, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım. Kürt'ün onuru, Türk'ün gururunu koruyarak barış ve kardeşliği sağlayacak bir çalışma. Bu yasa her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Karşımıza çıkan yeni bir yoldur. Bu yol Türkiye'de gerçekten birliğin, beraberliğin, kardeşliğin yoludur. Burada dikkatli olmak lazım. İstemeyenlerin de çok olduğunu biliyoruz. Bir teyit ve tespit mekanizması olmadan asla yasa uygulamaya girmeyecek. İkinci emniyeti bu. Bir kurul kuruldu. Bu bir genel af değil. Her bir dosyayla ilgili bu kurulda kararlar verilecek. Üçüncü emniyeti bobumuz ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulacak bir izleme komisyonu.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider Filistin ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri ele alacak. Amerika ve İran'ın 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığı duyurulmuştu. Ancak açıklamadan kısa süre sonra üst düzey İranlı kaynaktan yalanlama geldi. Reuters haber ajansına konuşan İranlı yetkili, İran'la Amerika arasında ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere olmadığını söyledi. İran'ın bakış açısından ateşkesin başladığı bir tarih yok, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok dedi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabeiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Aile üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda rektör Hamdullah Şevli ile yeğeninden DNA örneği alındı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da önceki gün meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde en az 250 kişi hayatını kaybetti. 1300'den fazla da yaralı var. Can kaybının artabileceği belirtiliyor. Bizden bir haber. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe'nin Devler Ligi hedefine ilerleyişi sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Sturm Graz'ı 1-0 yenen Sarı Lacivertler playoff'a yükseldi ve Fransa temsilcisi Olympique Lyon'la eşleşti. Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu gece UEFA Süper Kupa için sahaya çıkacak. Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek maçı Dünya Kupası'nda Amerika'ya girişine izin verilmeyen Somalili hakem Ömer Artan yönetecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in başlamasına 2 gün kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ın uzun süredir görüştüğü Sırp golcü Dušan Vlahović imza için İstanbul'da. Fenerbahçe ise Belçikalı yıldız Romelu Lukaku için geri sayımda.

0: Otopratik hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık güneyde mevsim normallerinin üzerinde. Yarın İstanbul yer yer sağanak yağışlı 30, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 38, Bursa sağanak yağışlı 33, Antalya parçalı bulutlu 40 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
1: Hem otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik hem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Adam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi.

Bültenimizin hemen sonrasında ikinci saate hoş geldiniz. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saatteyiz. Şu dakikalarda mesaide olan bizleri işinin başında dinleyen canlar. Hepinize kolay gelsin diyelim. İyi mesailer dileklerimizi iletelim. Yine bizlerle birlikte aynı zamanda görevleri başında olanlar var. Yani bizleri dinleyip işinin başında, görevinin başında olanlar var. Hepsine vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler dileyelim. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız. Evet, şu anda biliyorsunuz bültende de dinlediniz. Aydın'da yakın coğrafyamızda da bir orman yangını durumu var. Orada yangına müdahale eden birçok ekibimiz var. Hepsine kolaylıklar diliyorum. İnşallah söndürüldüğü haberinde sizlere aktarırız sevgili kralcılar. Arama kurtarma ekipleri, orman yangınlarına müdahale ekipleri, arıza ekipleri, güvenlik görevlisi dostlar hayatımızın bir yerinde. Aman dediğimizde yetişenler, müteşekkiriz, iyi ki varsınız diyelim. Ayağınıza taş değmesin canlar ve istirahatteki dostlarımıza iyi istirahatler olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu farkıyla Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz. Buyurun şarkıları paylaşmaya devam edelim.

0: CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
5: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Tablet deyince vatan.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
6: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
7: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
8: Rota oluşturuldu.
9: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
10: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
11: Migros Yemek.
10: Migros uygulamasında.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: İlaç gibi radyo.
14: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: İlaç gibi radyo.
15: Reklam.
16: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
17: Güneşten elektrik üreten Seviye Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
18: Kaptan Şener.
13: İlaç gibi radyo.

0: beni düşün mutlu.
1: Ve gelelim ikinci saatin o güzel yoklamalarına. Bizleri kimler dinliyor, nerelerden takipteler hemen dillendirelim. Tuğba Zaman, selamlar kaptanım, birkaç gün dinleyemedim, özledim vallahi, dinlemedeyim demiş. İyi yayınlar diliyorum, sevgiler demiş. Sevgiler, selamlar bizden olsun efendim, yüreğinize sağlık, hoş geldiniz. Pelin Turna, mutlu huzurlu duaların kabul olduğu gece olsun inşallah. İyi yayınlar kaptanım. Bodrum'dan selamlar, sevgiler demiş. Bizden de selam olsun Bodrum'a diyelim. İyi tatilleriniz olsun, keyifli zamanlar olsun. Sema Doğan dinlemedeydi. Kaptan hoş geldin. İyi yayınlar Can Kaptan. Nasılsın? Gölbaşı'ndan selamlar. Tüm şarkılar size ve Doğan ailesine gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar demiş ve eklemiş. Bakalım söz ne diyor? Hazreti Mevlana sözü. Dost, dostun ayıbını yüzüne vurmaz. Onu örter. Çünkü dost gönüldür. Gönülse incitmek değil, iyileştirmek ister. Eğer bir gönül başka bir gönlü onarmıyorsa, o gönül henüz kemale ermemiştir. Güzel söz değil mi? Eyvallah, sağ olunuz efendim. Hoş geldin Maviş Kaptanım diyor Durdane Hanım Hollanda'dan. Bugün güneş tutulması ve yanı sıra gezegenler çok hareketli olacak. Dileğim odur ki hepimize istediği haberleri ve sonuçları getirsin. Hani bazen bir kitap okuruz, çok etkileniriz ya da bir şarkı bizi alıp götürür. Biz gurbetçiler için de çok ayrı ve değerli. O yüzden bizim için çok kıymetlisin kaptanım. Hollanda'dan selamlar, sevgiler demiş ve eklemiş. İyilikle dolu bir kalp başkalarında her zaman övgüye değer bir güzellik bulur. Çünkü kendi içindeki huzuru bulmuş bir insan başkasının parıltısını bir tehdit değil, bir armağan olarak görür. Ne kadar güzel ifade etmiş söz. Etrafın bize yansıması, bizim de etrafa yansımamız değil mi? Turgay Varol, hoş geldin kaptan. İyi yayınlar, kolay gelsin, selamlar olsun diyor. Neslihan Hanım, kaptanım hoş geldin. Bugün de geldim, yerimi aldım, dinlemede olacağım. Biraz önce bir video izledim diyerek tepkisini dile getirmiş. Vallahi şöyle söyleyeyim, bu vatan, bu millet, bu bayrak çok köklü. Yani öyle böyle değil. O yüzden bazen böyle yapay zekayla da oluşturulmuş, özellikle servis edilmiş bir takım videolar da oluyor. Lütfen hepsine itibar etmeyin. Artık günümüzde gördüğümüz her şeye inanmak durumunu da bir kenara bırakalım. Eski bir görüntü bile olabilir. Yeniden düzenlenmiş bir görüntü olabilir. Vallahi bu sanal dünyada, hele hele yapay zeka ile birlikte, artık gördüğünüz birçok şeye acaba deyin. Tavsiyemdir. Sizler de Allah'a emanet olun. Filiz Kıtay dinlemedeydi. O da söz bırakmış. Ömür dediğin 3 gündür. Dün geldi geçti. Yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin 1 gündür. O da bugündür diyor Can Yücel. Anısına sevgi ve saygıyla demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyorum bu güzel paylaşımlar için. Emine Hanım Hollanda'dan dinliyordu. Güzel yüreklim Can Kaptan'ın, bugün güneş tutulması var ve gece gökyüzü çok güzel olacak. Yıldızlar geçidi yaşanacak. Bahçemi sulamaya geldim. Akşam burada tutulmayı gözlemek istiyorum demiş. O kadar çok enerji olacak ki toprakla beraber hoş etmek istiyorum. Kaç yılda bir denk geliyor. Biz de doğanın bir parçasıyız ve bedenimiz, ruhumuz dinlensin. Sen de bugünü, geceyi boş geçirme ışık yolcum. Şimdiden yazmak istedim demiş. Eyvallah, yüreğinize sağlık. Senin de yayın saatinde görüşmek dileğiyle, kulağım sende olacak. Sevgiler, selamlar diyor. Hollanda'ya selam olsun diyelim. Ne kadar güzel. Olup bitenleri yakinen takip eden kralcılarımız, gurbetçi dostlarımıza da selamlarımızla diyelim. Efendim, ikinci saatin o güzel mesajları dillendirildi. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz bu güzel şarkılarla devam etsin.

0: güneşten elektrik üreten CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener reklamlardan sonra devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Ama dememek için
2: Emma Sigorta. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
3: hissi. Güvenilir enerjinin mimarı Türker Veyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Perviz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında şeftalinin kilosu 49 lira 90 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
10: İlaç gibi radyo.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
10: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.
13: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat.
14: Dikkat.
13: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalitede dinleyin.
15: Güneşten elektrik üreten CB Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener devam ediyor.
16: Kaptan Şener.
10: İlaç gibi radyo.

Geldik bir veda kısmına. Hadi bakalım bugün de seyri tamamlayacağız. Bugün böyle hareketli bitirelim yolculuğumuzu. Tam trafiğin yoğunlaşacağı saatler yollardaki krallara özellikle armağan edelim. Sevgili Kaan'ımızdan 17'de mikrofonu teslim almıştık. Ege'den sizlere seslendik. Yürüyen stüdyomuz karavanımızdan yine sıcak bir Ege'den selam olsun diyerek açmıştık programı. Efendim Bursa'ya mikrofonu teslim edeceğiz sevgili Melis'imize. Şimdiden iyi programlar olsun. Hepinize çok güzel bir akşam diliyorum. Program içerisinde ifade ettiğim gibi bugün biraz gökyüzünün hareketli olduğu zamanlar, güneş tutulması var. Yani 1999 yılından bugüne böyle ilk defa tam güneş tutulması diyebileceğimiz bir tutulma yaşanacak. Yaklaşık 5-6 gezegenin hizalanma durumu var ve aynı zamanda gecede meteor yağmuru. Yani gökyüzü oldukça hareketli olacak bu gece. Biraz semaya bakmakta fayda var diyelim. Güzel dileklerle karşılayalım geceyi. Sevgili Melis, mikrofon sende. İyi programların olsun diyelim. Sevgili Kralcılar, yarın yine aynı saatte buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener, usul usul.

çoktan döndü buralarda. Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum. Görüyorum. Bir gün gelecek denence biliyorum.

0: Güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, Kaptan Şener'i sundu. Gündem.
1: Net Gündem. Mutlu akşamlar. Bugün 12 Ağustos Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Yalova'dan gelen korkutucu haber bugün haber portallarında ortak manşet. ntv.com.tr ile başlayalım. Eskişehir'den kalkan F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun düşmeden uçaktan atlayarak kurtulduğunu bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İnceleme sürüyor. Yalova Valisi Usta pilotun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını açıkladı diyor haberin detayında. TRTHaber.com'a geçelim. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'da Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun çatışmalardan nemalandığını söyledi. Ne yaparsa yapsın muvaffak olamayacak dedi. Abbas ise İsrail'in kutsal mekanlara saldırılarını kınadıklarını belirtti. Habertürk.com'la devam edelim. İçişleri Bakanlığı'nda bugün terörsüz Türkiye süreci toplantısı yapıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Çiftçi'nin başkanlık ettiği toplantıya 81 ilin valisi, il emniyet müdürü ve il jandarma komutanları katıldı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamalar

0: Ama yeni yasal çerçeve, sahadaki gelişmelerin anlık takibi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve provokasyonlara karşı alınacak tedbirler ele alındı. Kamu düzeni ve milli güvenliğin hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacağını vurgulayan çiftçi, silah bütünüyle devreden çıkacak terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek ifadesini kullandı. CNNTürk.com'a göz atalım. Amerika ve İran'ın 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen 60 günlük ateşkesi uzatma konusunda anlaştığı duyurulmuştu. Ancak açıklamadan kısa süre sonra üst düzey İranlı kaynaktan yalanlama geldi. İranlı yetkili, İran'la Amerika arasında ateşkesin uzatılmasına dair bir müzakere olmadığını söyledi. İran'ın bakış açısında ateşkesin başladığı bir tarih yok, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok dedi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'deyiz. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personelle alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Tekrar Habertürk.com'a dönelim. İstanbul Şişli'de 27 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i sırtından 2 kurşunla vurarak öldüren katil zanlısı Nazir Ilgın, cinayetten 7 gün sonra Sarıyer'deki Ayaza ormanlık alanında yakalandı. Cinayet büro amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüphelinin cinayette kullandığı tabancayı denize attığını ancak nereye attığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultraslan lideri Muzaffer Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirin ve oğlu arasındaki banka hesapları da incelendi. Yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi diye yazıyor sabah.com.tr'de. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık güneyde mevsim normallerinin üzerinde. Yarın İstanbul yer yer sağanak yağışlı 30, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir rüzgarlı 38, Bursa sağanak yağışlı 33, Antalya parçalı bulutlu 40 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Hem otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik hem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

12 Ağustos 2026 günlerden çarşamba, artık haftayı ortaladık, günü de yavaş yavaş tamamlıyoruz. Sabahtan bu yana mesaide olan dinleyicilerimizle aynı mevkide karşılaştık, onlar yollarda. Ben de sizinle beraber yolculuğa çıkıyorum, 2 saatinize eşlik etmek üzere. En kral şarkılarımla sevgili kralcılar, hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. İyisinizdir inşallah dünden bu yana, sağlık sıhhat yerindedir umuyorum. Yoğun, yorucu, aynı zamanda çok sıcak bir günü daha geride bırakıyoruz. Neyse ki akşam serinliğinde kavuştuk. 2 saatlik yolculuğumuz başlasın. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Sigma ve Fujitsu klimalarda yasa özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
12: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
13: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
12: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
14: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de. Fiat Garaj Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Evet, kralcılarımızla şarkıların arasında arada bir sohbet, muhabbet edelim, birbirimize hal hatır soralım, sıradaki kral şarkılarımızı sevdiklerimizle paylaşalım. Şöyle hatırlatmalarımı yapayım, zamanı geldi. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz sevgili kralcılar. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık, oradan da mesajlarınızı okuyoruz. MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını gönderebilirler.

bakışın içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum. Bırak.

Evet, Diyarbakır'a göndereceğiz. Bu akşamın ilk selamını sevgili Abdullah dinliyor Diyarbakır'da. Sanayide şu anda hala çalışan kralcılarımızdan bir tanesi. İş yerindeyim ve şu an inanın 40-45 derece sıcaklıkta çalışıyorum demiş. İnanmaz mıyız? Diyarbakır sıcağıyla meşhur bir memleketimizdir. Yani termometrelerin gösterdiğini çok aldırış etmiyoruz. Asıl hissettiğimiz önemli. 35 dereceyi gösteriyor termometre ama 45 derecede yani. Tek güzel tarafı Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizde evet gündüzleri çok sıcak ama akşamları tatlı bir serinlik oluyor böyle. Geçtiğimiz hafta abim Malatya'daydı ailesiyle beraber. O kadar sıcak ki dedi ama akşamları müthiş bir serinlik var. Yazın ortasında da o serinliği hissedebiliyorsunuz o taraflarda. İşin kötü tarafı bizim yaşadığımız yer. Uyku uyuyamıyoruz biz sıcaktan. Daha doğrusu nemden öyle söyleyeyim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şöyle serin bir şarkı gönderirsen bu taraflara sevinirim demiş. Göndermez miyim? Sen iste yeter ki. Kolay gelsin Abdullah. Seninle beraber şu anda sanayi sitelerinde çalışan bütün ustalara, çıraklara, mesaiye kalan, akşamın bu saatinde hala işinin ekmeğinin peşinde olan tüm kralcılarımıza selamlarımızı da göndermiş olalım.

0: ilaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
3: Garanti BBVA Kripto.
4: Güvenilir enerjinin mimarı Türker Beyaş halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım, Ziraat Yatırım.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Karnın zil çaldığında
7: yüksek proteinli bir şeye sardanen tonlu aç ye.
8: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
9: Chery.
10: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
11: Anahtar teslim mutluluk.
12: Telefon deyince vatan.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
16: Nescafe Express modunu aç.

0: epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Ersin Bey, sunum başlamak üzere. Sizden dosyaları bekliyorum.

0: 5 dakika içinde sizde Burak Bey.
1: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai

0: Hobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat! 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
2: Uyarıyoruz.

2021 yılından bu yana en çok çaldığımız şarkılardan bir tanesi. Öyle kolay kolay modası geçmeyecek bence bu şarkının. Tuhaf bir büyüsü var değil mi sevgili kralcılar? Özgür Alter'e buradan selamlarımızı gönderelim. Sonrasında çok şarkı söyledi, albümler yaptı, yeni yeni şarkılar okudu. Ama Dem bizde ayrı bir yerde. Çok güzel bir şarkı, sözüyle bestesiyle. Hala ilk beşimizde yer alır, sık duyarsınız Kral FM'de. Şimdi efendim yavaş yavaş akşam çöküyor. Akşam güneşini batırıyoruz. Biraz daha tempoyu düşüreceğiz. Biraz daha eskilere doğru gideceğiz ikinci saatimiz itibariyle. Şöyle eğer ortam şartlar müsaitse radyomuza bir parça ses verelim. Çok sevdiğim bir şarkı. Ben de kulaklığımın sesini açayım sonuna kadar. Ahmet'in sorusunu cevaplayıp anonsumu bitireyim. Konya'dan mesaj göndermiş. Demiş ki istek şarkı isteyebiliyor muyuz acaba? Ahmet, İlk defa mı karşılaştık acaba seninle? Hep böyle durumlarda hepimiz aynı şeyi söyleriz. En kral şarkı sevgili Ahmet, sıradaki şarkı.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, ne varsa eskilerde var şarkıları çalmaya başlıyor şu dakika itibariyle en sevdiğim şarkılar. Her fırsatta söylüyorum böyle eskimeyen, unutulmayan şarkılar çalmaya başlayınca yüzümde güller açıyor benim ister istemez yani. Hem eşlik ediyorum, baştan sona biliyorum şarkıları. Tarzı da çok fark etmiyor. İster 90'lı yılların pop şarkıları olsun, isterse 80'li yılların arabesk şarkıları olsun. Eskileri seviyoruz be. Sevgili kralcılar, vallahi. Hadi gidelim o yıllara. Güzel şarkılarımızla akşamımızı daha da güzelleştirelim. 7/24 kraldayım diyen bir dinleyicimizin mesajıyla başlayalım yeni saate. Antalya'dan sevgili Selma. Mutfakta yemek yapıyorum demiş. En sevdiğim çorbayı yapıyormuşsun Selmacığım. Ellerine sağlık, vallahi. Tam böyle bir şifa deposu. Tarhana çorbası yapıyormuş, söyleyeyim bari. Tarhana çorbası çok güzel bir çorbadır. Seveni çok sever, sevmeyeni hiç içmez, yemez. Yani bir mercimek çorbası değildir. Genele çok hitap etmez ama güzel yapılan bir tarhana çorbası yazın da sofranızı şenlendirir, kışın da sofranızı şenlendirir. Yanına da böyle bir kasecik turşu. Bitti gitti. Mis gibi bir öğün, değil mi? Başka bir şeye ihtiyaç var mı Selma? Bence yok. Ellerine sağlık. Akşam akşam. Aç olan dinleyicilerimiz varsa evlerine gitmeye çalışan yollarda iyice karınları acıkmıştır. Çok teşekkür ederim güzel sözlerini. Uzunca bir mesaj yazmış. Çok seviliyorsun Melis demiş. Bilmukabele sağ olasın. Eşine çocuklarına sıradaki şarkımı çalayım, armağan edeyim. Bir kez daha afiyet olsun dileklerimi ileteyim. Şu anda akşam sofrasında olup radyoyu, Kral FM'i televizyona tercih edip bizi yürekten dinleyen bütün kralcılarımıza selamlarımızı göndererek paylaşalım.

0: kayıt akü risk haritasını sunar.
1: Kuzey ve doğu kesimlerde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında ise fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir.

0: getir.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.

Evet, geldi programımızın en can alıcı vakti. Biz susacağız, ustalar konuşacak. Bu akşam sizi 80'li yıllara götüreceğim sevgili kralcılar. 1980 ile 86 yılları arasında söylenmiş. Yani birbirine çok yakın zamanlarda, böyle birer ikişer yıl arayla ustaların söylediği şarkıları paylaşacağım. Biraz daha nasıl söyleyeyim, ileri seviye babalar resiteli var bu akşam. Şimdi Müslüm Baba ile anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şöyle bir Akyazı'ya gideyim, Sakarya'ya bir gideyim, geleyim Bursa'ya. Akyazı'dan sevgili Zeyno dinliyor. Zeynep, kış hazırlıkları başladı değil mi kızlar? Başlıyoruz yani Ağustos'un ortasından itibaren. Eylül, Ekim, hatta Kasım'ın ilk yarısını da kapsayacak bir kışa hazırlık dönemi vardır ya kadınların. Çok iyi bilirsiniz. Erkekler de bilir yani eşlerinden. Hiç mutfaktan çıkamayız çünkü. Sürekli bir yanımızda kasa kasa domates, bir yanımızda işte varsa böyle köylerde oturan tanıdıkların getirdikleri ya da satın aldığınız patlıcanlar, biberler, turşular yapılır, menemenler yapılır. O mutfak böyle deyim yerindeyse hallaç pamuğuna döner ama müthiş bir nizamla o evin o harika kadını hepsini tek tek kavanozlar, kışında bütün ailenin önüne sunar. Muazzam bir emek vardır biliyor musunuz bu işin içinde vallahi. Barbunya ayıklıyorlarmış onlar da Reyhan'la beraber. Fiko'yu da unutmayayım, o da burada, o da yardımcı oluyor. Ona da sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim demiş. Ederim. Kolay gelsin. Afiyetle yemek nasip olsun Zeyno'cum. Şimdi Müslüm Baba diyecek ki bıraktığım alemi sen yeni görüyorsun. Geçtiğim bu yollardan sen yeni yürüyorsun.

Çıkmaz bu sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Olsan içmez miydin?

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto
2: Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, size eğlenmeniz olabilir. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat.
3: Dikkat.
2: 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek kalın.

çöllerde su gibi, kutupta yaz gibi özledim seni. Yani bir insan özlemini daha nasıl dile getirebilir acaba? Bu sorunun cevabı bu şarkının sözlerinde saklı. Çok özel bir şarkı. Bu akşamın veda şarkılarından bir tanesiydi. Hem Sanat Güneşimizin sesini duyduk, bir de Bülent Ersoy sesi duyarsak müthiş bir kapanış yapmış olacağız. Bana müsaade, şarkıları çalmaya başlıyor şu an itibariyle. Çok teşekkür ederim her birinize yürekten dinlediğiniz için. Yarın akşam saat 19'da yoğun ve yorucu geçen bir iş gününün ardından akşam serinliğinde, akşam şarkılarında sağlık sıhhat olursa yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle sevgili kralcılar. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolu İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları var. Trafik Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Nöbetçi Erdem. Erdem.
4: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi ileterek programımıza başlayalım. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getiriniz.

İşte babanın ustalığı, yorumculuğu burada ortaya çıkıyor. Bir Müslümgül ses farkı bu. Yani bunu görebileceğiniz çok nadir isim vardır. Yani vardır belki ama baba bunun bir numarasıdır. Bu farklılığı yansıtabilmek, yani türkü olmuş, pop olmuş, caz olmuş, sanat müziği olmuş. Baba için böyle bir şey söz konusu bile değil. Böyle bir sınır yok yani. O yüzden Müslüm Baba, yani yorumda o bu işin Messi'si. Nöbetçi Erdem.

İnsan demek hata demek, insan demek kusur demek. Yani insanın yaratılışında var bu, bizim fıtratımız derler ya. Kul demek yani, ama bu hatanın, bu yanlışın farkında olabilmek. Burada hata yaptım, burada yanlış yaptım ve bu hatamın farkındayım. Ve hatta karşı taraftan özür dileyebiliyorsan, bu gerçekten çok büyük bir davranıştır diye düşünüyorum kendimce.

0: Uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.

Sevgili Gökhan Güney ile Ferdi Baba'nın cenazesinde ufak bir röportajımız oldu, ufak bir sohbetimiz oldu. Gökhan Güney şöyle bir cümle kurdu: benim bu müziğe girmemde en önemli etken Ferdi Baba'dır dedi. Yani Ferdi Baba şarkılarıyla yıllarca o besteleriyle, sözleriyle, yorumlarıyla birçok insanın hayatına dokunmuştur. Hepimize çok güzel etkileri olmuştur ama Gökhan Güney gibi bir ismin müziğe başlamasında etkisinin olması ne kadar güzel bir şey. Yani bu Ferdi Baba isminin büyüklüğünü, özelliğini, güzelliğini, ne kadar ayrıcalıklı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bizlere olan etkisi gibi sanatçılara da dokunuşu var. Onlara da bir yol açmış Ferdi Baba.

Kral FM karavanı artık CV Enerji'nin güneş panelleriyle enerji buluyor. CV Enerji'nin sunduğu Kaptan Şener hafta içi her gün 17-19 arasında Kral FM.

0: cepte, gideyim artık. Sokakların gözü yolda kalmasın. Bu kadar mutsuzluk, bu kadar mutsuzluk yetişir bana.
1: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
2: Hep damar, hep damar.

Kral FM'i uydu anteniyle dinleyenler dikkat! Dikkat! 16 Ağustos'ta Kral FM'in uydu frekansı değişiyor. Otomatik tarama yapın, Kral FM'i yeniden bulun ve daha yüksek...

çekeceksin. Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız, yanlışımız, suçlisanımız olduysa affola. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa, perşembe akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: uyarıyoruz. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu uydudan dinleyenler dikkat. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki tüm televizyon ve radyo yayınları daha yüksek kaliteli diğer TürkSat uydularına aktarılıyor. Bu değişiklikle birlikte mevcut uydu yayınları sona erecek. Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan TKGS özelliği sayesinde kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek. Ancak TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında yeniden kanal taraması yapmanız gerekiyor. Aksi halde 16 Ağustos'tan itibaren Kral FM ve Kral Pop Radyo başta olmak üzere yeni frekanslara taşınan televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşamayacaksınız. Kral FM ve Kral Pop Radyo'yu dinlemeye, tüm televizyon ve radyo yayınlarına uydudan ulaşmaya devam edebilmek için 16 Ağustos'ta kanal taraması yapmayı unutmayın.
1: Uyarıyoruz.
2: Kadir Han,
3: İlaç Gibi Radyo.

Evet, güzel şarkılarımızla yol almaya devam ediyoruz. Gaziantep'ten sevgili İrfan Ateş'ten gelen bir mesajımız var. İş çıkışı arkadaşlarla serviste seni dinliyoruz Kadirhan, iyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Selam olsun hem İrfan'a hem de arkadaşlarına. Hoş geldin. Pamukova'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili kralcımız Bahtiyar göndermiş. Özellikle Antalya'da olan oğlum Emre'ye sıradaki şarkı armağan etmek istiyorum diyor. Kadirhan abi İstanbul'dan seni dinlemekteyim. Şu anda seni dinleyen Hakan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız göndermiş mesajı. Yine Mersin'den Tarsus'tan Hüseyin İde'ye sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Ramazan Ünal'dı. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada yurt dışından gelen bir mesajla devam edelim. İyi geceler Kadirhan. Her zamanki gibi sizleri dinliyorum. İyi ki varsın demiş Songül. Ve son bir mesajı daha değerlendirelim. Kadirhan abi Çorum'dan Onur Demirci eşim için sıradaki şarkı istiyorum diyor. Adana'dan Feray'a da selamlarımızı iletelim. O da eşiyle beraber bizleri takip etmekte. Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. Sesli mesajlarınızı da, yazılı mesajlarınızı da 0532 703 92 00 WhatsApp hattımızdan, aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım üzerinden ulaştırabilirsiniz. Güzel şarkılarla başladık. Yine güzel şarkılarımızla geceye doğru yol almaya devam edelim.

0: Kadiran abi iyi geceler. Her zamanki gibi tek yoldaşımızsınız. Antalya'dan çıktım, İstanbul'a geliyorum. 45 kişi var araçta ama tek yoldaşım kral demiş Hasan. Uzun yol kaptanımıza selam olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Hem ona hem yollarda olan tüm kralcılarımıza. Sıradaki şarkımız özellikle yolda olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Yine yolda olup bizi dinleyen kralcılarımızdan gelen bir mesajla devam edelim. Kadirhan diyor, şu anda Iğdır'a doğru eşimle gidiyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı çalarsan mutlu edersin bizleri demiş. Ahmet ve Özlem'e de selam olsun. Yollar açık olsun. Yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımızdan mesajlarımız oldukça yoğun. Kadirhan diyor, Samsun'dan Ordu yolunda yolculuk yapan Hatice'den Ordu cezaevindeki Cenk'e sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Hayırlı geceler Kadirhan kardeşim demiş. Ankara Gölbaşı'ndan Sema. Balkonda seni dinliyorum diyor. Yine Bursa Osman Gazi'den Hatice Gece Vardiyası'nda olan kralcılarımızdan kolaylıklar dileyelim. Almanya'dan Münih'ten Nurettin. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Selamlar Sivaslı Mahmut abime sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Emre'den gelen bir mesaj. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da var. Sesli mesajlarımızın da şöyle bir kaçını paylaşalım. Birazdan paylaşalım sesli mesajlarımızdan birini ama öncesinde yine yolda olan kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi hayırlı geceler, iyi yayınlar diliyorum. Hatay'dan Seydullah. Şu anda Hatay'dan İstanbul'a doğru kavun yüklü yoldayım diyor. Kral FM'le yola devam abi senden. Özellikle Antalya L tipi kapalı cezaevindeki canımdan çok sevdiğim eşim Kader Ateş ve arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan etmeni istiyorum demiş. Bu arada Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun, birazdan Cengiz Kurtoğlu'ndan da güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Kadirhan abi Almanya'dan seni dinliyorum. Can, hava çok sıcak, balkonumuzda Zehra ablamız, eşim Betül var. Kral FM'in tadını çıkartıyoruz. Sesini duymak çok güzel. Çaldığım bütün şarkılar tüm kral sevdalarına gelsin diyor sevgili Cihan kardeşimize de. Selamlarımızı iletelim. Evet, bir sesli mesajımızı da paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan iyi geceler. Ben tır şoförü Çağatay. Gene yollardayız. Frekansta gene her zaman olduğu gibi Kral FM var. Sıradaki parçayı tüm yolda olan meslektaşlarıma armağan ediyorum. Krala selam, damara devam.
2: Kadirhan

Bandırmadan sevgili Barış'tan gelen bir mesajımız var. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Barış, sırada Ferdi Baba'dan güzel bir şarkımız var. Birazcık birazdan paylaşacağız şarkımızı ama öncesinde birazcık mesajlara devam edelim. İyi geceler Kadir Han'dan, Karabük'ten Nur. Cezaevi A1 koğuşundaki nişanlım. Her şeyim Emre'ye aracılığında selamlarımı gönderiyorum diyor. Denizli'den Önder serviste bizleri dinlemekte. İşten çıktık arkadaşlarla, sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerimize armağan ediyoruz demişler. Yollar açık olsun. Evet, devam edelim. Ankara Mamak'tan gelen bir mesajla Tuğba'dan. Hayırlı geceler sevgili Kadirhan. Kocaeli Karamürselli, tır kaptanı Erdal. Şu anda Fransa'dan geliyorum. Evliliğimin 42. senesini bitirmek üzereyim. Cuma günü 43 olacak. Senden eşim, kızım ve benim için Hakan Altun'dan bir şarkı istiyorum diyor. Nice güzel yıllara dileyelim. Sevgili Erdal abimize, eşine ve çocuklarına mutluluklar diliyoruz. Bu arada sözümüz olsun. Birazdan Hakan Altun'dan da güzel bir şarkımız var. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Karabük'ten seni dinliyorum demiş Yeşim. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Mersin Bozyazı'dan Tamer'den gelen bir mesaj. Şu anda seni dinliyorum diyor. Tüm sevdiklerimi aracılığımla selam olsun demiş. Çankırı Şaban Özü'ne de selam gönderelim. Bakırlı Köyü'nden Serhat da şu anda balkonda oturup ailecek sizleri dinliyoruz demiş. Özellikle Deminhan ailesine gelsin. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı istiyor. Az evvel paylaşmıştık. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzama.
2: Kadir Han.

Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. WhatsApp hattımız 0532 703 92 0, sesli mesajlarınızı WhatsApp hattımızdan, yine yazılı mesajlarınızı da WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz program süresi içerisinde. Evet, Kadirhan hayırlı geceler diyor, sürekli sizleri dinliyorum demiş. Hüseyin iyi de aracılığınızla selam olsun demiş Ramazan. Kadirhan ben Pamukova'dan Gülcan, tüm kralcılara gelsin diyor. Yine Gaziantep'ten gelen bir mesajımız var. Merhaba Kadirhan abi, güvenlik, barış, serviste seni dinliyoruz. Bütün servis şu anda sana selam gönderiyoruz demişler. Bizden de onlara selam olsun. Hem sevgili Barış'a ve yanında olan arkadaşlarına da sıradaki şarkıya armağan edeceğiz ama öncesine devam edelim mesajlarımızla. Yurt dışından gelen bir mesajımız var. Avusturya'dan Ömer Solak'tan gelmiş mesajımız. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan. Evde yolumu gözleyen eşim Saime'ye, güzel kızlarım Esma, Zehra ve Aşem'e gelsin diyor. Avusturya'dan selamlar göndermiş. Ömer Solak'a bizden de selam olsun. Yol açık olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz hem ona hem yolda olan tüm kaptanlarımıza. Aynı zamanda yolculuk esnasında...

0: Emrah'a da selam olsun. Hem Emrah'a hem de Abdullah'a sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Bir sesli mesajımızı da değerlendirdikten sonra güzel bir şarkımızla kralcılarımızı baş başa bırakacağız.
1: Selamlar Kadirhan kardeşim. Almanya'dan Fulya ve Cumali. Şu an sizi dinlemekteyiz her akşamki olduğu gibi. Sıradaki parça tüm sevenlerimize gelsin. İyi yayınlar kardeşim.

0: Samsun Çarşamba'dan selam olsun. Sıradaki şarkıyı şu an ve her zaman yanımda bulunan Adnan ve Nihat abilerime armağan ediyorum diyor. Selçuk seyir halindeyken bizleri dinlemekte. Selamlarımızı iletelim, yollar açık olsun. Trabzon'dan Nagihan, Mehmet Ali Alemdar, Ayten Alemdar için sıradaki şarkıyı armağan etmemizi istemiş. Sıradaki şarkıyı biricik annem Yasemin, kardeşlerim Yaren, İrem, sevgili anneanneme ve şu anda çalışan canımın içi babam Murat'a armağan ediyorum diyor Aybüke. Kadirhan abi hayırlı geceler. Balıkesir Bigadiş'ten Taner Özdemir ben. Fatih Erikçioğlu ile birlikte şu anda tarlada mısır sulamaktayız diyor. Tüm sevdiklerimize gelsin demiş. Kolaylıklar dileyelim bu arada sevgili kardeşlerimize. Selamlar Kadirhan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nden Enes ben. Nöbetteyiz demiş. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem Enes'e hem tüm sağlık çalışanlarımıza kolay gelsin. Denizli'den Adem Koçak'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda bir taraftan seni dinliyoruz eşim Zeynep, çocuklarım Sait ve Emir'le beraber. Bizlere de bir şarkı demiş. Sevgili kardeşimize ve ailesine de armağanımız olsun. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Ankara Altındağ'dan Fatma Çevik. Evet, Esma Belçika'dan eşi Mehmet, çocukları Berkay ve Ertay'la beraber bizleri dinlediklerini belirtmişler. Onları çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Mutlulukları daim olsun. Hayırlı geceler Kadirhan diyor eşim. Merhaba Kadirhan. Bu geceki şarkılar çok güzel demiş. Habib Tebriz'den, İran'dan bizlere mesaj gönderen kralcılarımızdan. Mersin Gülnar'a. Sevgili Ayhan'a selam olsun. Her gece seni dinlemekteyim. Hüseyin için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Yine İstanbul'dan Arzu. Balkonda seni dinliyoruz kahve eşliğinde. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime, kardeşim Aşegül'e, arkadaşım Merve'ye gelsin diyor. Sesli mesajlarımız da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Şu an hastanede yatan minik bebeğim Hilal'im, teyzesinin bir tanesi. Onun için bir şarkı istiyorum. İbrahim Tatlıses'ten Bebeğim şarkısını ona gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Onu çok öpüyorum. İnşallah yeniden güzel günlerimize geri döneceğiz. İyi yayınlar dilerim.

0: Beşir'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı yayınlar. Yalova'dan selam göndermiş Yasemin. Özellikle canım eşim Murat Efe Koca'ya armağan ediyorum diyor. Kadirhan hayırlı geceler. Avustralya'dan, Melbourne'den Dilon ben. Bütün kralcılara, özellikle kardeşim Serkan'a ve çok sevdiğim, çok sevdiği Evrus'una armağan edersen mutlu olurum şarkıyı diyor. Evet, Trabzon'da seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime diyor Mehmet. Sesli mesajlarımız da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız göndermiş oldukları sesli mesajlarda neler söylemişler.
1: Selamun aleyküm Kadirhan abim, saygılar. Her gece olduğu gibi dinlemeye devam. İnşallah nasipse haftaya memleketteyim. Allah izin verirse görüşmek üzere. Seviliyorsun. Hayırlı yayınların olsun. Hayırlı geceler. Almanya'dan Faruk Kurnaz ben bu arada.
0: Evet, Almanya'dan Faruk'tan gelen sesli mesajımızı paylaştık. Bir sonraki sesli mesajımıza devam edelim.
2: İyi geceler Kadirhan. Ben Sedat. Şu an Ankara'dan Gaziantep'e doğru seyahat halindeyim. Çaldığın bütün şarkıları öncelik eşim Nurcan'a ve tüm Kral FM ailesine armağan ediyorum. İyi geceler, iyi dinlemeler.

0: İyi geceler Kadirhan Malatya'dan, Hüsnü tüm Malatyalılara gelsin diyor. Hayırlı geceler Bursa'dan Eyüp, özellikle eşime armağan ediyorum demiş. Isparta'dan hayırlı geceler Kadirhan, gece mesaisindeyiz. Selim'den mesai arkadaşları Adem'e, Yadigar'a ve Mehmet'e, aynı zamanda tüm gece çalışanlarına diyor. Hem onlara hem gece mesaisinde olan kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Yine Balıkesir'den Muhan'dan gelen bir mesajımız var. Hasan ve Özlem için diyor. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve Rıdvan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Ankara'dan Emel. Kadirhan kardeşim Abdullah İspanya'dan, Almanya'daki kayınçom Mehmet'e selamlarımı iletirsem mutlu olurum diyor. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Bandırma'dan Barış. Gostivar'dan sevgili Murat. Abilerim Ömer, Bilal ve Hacı'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Kadirhan hayırlı geceler. Adana'dan Fırat. Cezaevindeki kuzenim İlker'e ve Ömer'e gelsin demiş. Evet, oldukça yoğun mesajlar. Kanada'dan gelen bir mesajımız var. Ercan Uzunoğlu'na selam olsun. Kral FM ailesine gelsin diyor. Bizden de Ercan'a selamlar. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Semin ve Seda, seni dinliyoruz. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemişler. Bu şarkımız onlara da armağanımız olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz ama öncesinde devam edelim. Sivas'tan Koyulhisar'dan gelen bir mesajla. Selamlar, gece nöbetindeyiz. Mehmet arkadaşımla seni dinliyoruz diyor Muhammed. Balıkesir'den Bigadiş'ten Taner ve Fatih'e de selamlarımızı iletelim. Selamlar Kadirhan diyor Gaziantep'ten Enes. Şahin Uysal'dan İstanbul'dan gelen bir mesajla devam edelim. O da sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Evet, mesajlarımız oldukça yoğunlukta. İyi yayınlar İstanbul'dan Yenibosna'dan Abdullah. Tüm arkadaşlarım için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Çankırı'dan gelen bir mesajımız var. Çankırı Orta'dan seni dinliyoruz. Tüm çalışanlara gelsin diyor Resul Onay. Evet, yine mesajlarımızdan biriyle daha devam edelim. Kadirhan, seni dinliyoruz. Özellikle çok sevdiğim eşim Fatma'ya, çocuklarım Antalya'dan Bursa'ya şu anda yolda seni dinlemekteler. Hüseyin'den gelen bir mesaj, karışık göndermiş mesajı okuyabildiklerimi paylaştım. Bu arada Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Mevliye Yanar'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan seni dinliyorum diyor, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum demiş. Avustralya'dan Melbourne'den bu mesajı ulaştırmış bizlere. Nazmi Avcı'dan gelen bir mesaj, Cihan'a selam olsun, Almanya'dan bize takip etmekte. Yine Marmaris'ten Burak Turaç'a selam gönderelim. Murat Makedonya'dan gönderen kralcılarımızdan. Ramazan'a selam olsun, Mersin Tarsus'tan bizleri takip etmekte. Yine İbrahim Zeybek, Kadirhan seni dinliyorum diyor Balıkesir'den. Özellikle tüm yangın ekibine sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Tüm orman işçilerine gelsin diyor. Selam olsun. Kolaylıklar dileyelim. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Eskişehir'den selamlarını iletmiş. Şu anda seni dinliyorum diyor. Muhammed Alkan'a da selam olsun. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: elime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözüm geliyor.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: gerçeğe geçti olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı keserken, kaderimdir dedim.
1: Kral Efendim Kadirhan.

Bize Giresun'dan Kerem'den gelen bir mesajımız var. Şu anda Samsun Havalimanı'na sizi yolcu beklerken dinleyen Berke kardeşime selam olsun Kadir Han abim demiş. İyi yayınlar dilemiş sevgili kralcımız. Bizden de onlara selamlar olsun. Aynı zamanda hem onlar gibi mesaide olan kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim mesajlarımıza. Selamlar. Osmaniye merkezden Şahin Özbudak. Hasan Özbudak'a armağanım olsun. Şu anda seni dinliyoruz Kadir Han demişler. Selam olsun hem onlara hem de bizi dinleyen tüm kralcılarımıza. Oldukça yoğun mesajlarımız. Bursa'dan Naciye'den gelen bir mesajımız var. Seni dinliyoruz Kadir Han demiş. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin. Bandırma'dan Ahmet. Evet, bizim için de bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz demişler sevgili kralcımız. Malatya'dan Nilgün. Almanya Bielefeld'den Murat ben. Son günümü armağan ediyorum. Evlilik yıl dönümü hediyesi olarak sıradaki şarkıyı demiş. Mutlulukları daim olur inşallah. Evet, son bir mesajı daha paylaşalım. Hayırlı geceler Trabzon'dan mesaj yazıyoruz. Nagihan diyor özellikle tüm sevdiklerime ve Mehmet'e gelsin demiş.

0: Evet, bu gece de geliyoruz, bir beraberliğimizin daha sonuna vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde bir sesli mesajımızı paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan abi hayırlı geceler, ben İzmir'den kamyoncu Serkan. Şu anlar Esenler Otogar üstünde arkadaşım Emre Çimen'le beraber oturmaktayız. Sizi dinliyoruz, hayırlı geceler. Sıradaki şarkı bizim olsun abi.
0: Evet, selamlarımızı iletelim sevgili Serkan'a ve yanındaki arkadaşı Mehmet'e. Sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Bursa'dan Naciye'ye selam olsun. Yine sizi dinliyoruz demiş. Trabzon'dan Ömer, Tarsus'tan seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime selam olsun diye gelen bir mesaj Hüseyin'den. Evet, final şarkımızı onlara da armağan edelim. Dediğim gibi bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımıza tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini.

İster yağmur yağsın, ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen. Ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah, zoruna mı gitti kardeş, zoruna? Allah bilir.